sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdini? Şu dünyada bir günü

yoluna terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Çocuklar hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'mızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'nda halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
7: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: bayraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Top dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
8: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
9: IFM Reklam.

dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi.

0: Aydın Çine. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Çocuklar hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Top dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'mızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Mesire Alanı'na taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'nda halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
7: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
6: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Çocuklar, hazır mısınız? İkinci Efeler Çocuk Şenliğimiz başlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 11'de Pınarbaşı Meseri alanında buluşuyoruz. Gündüz bakım evlerimizin yıl sonu gösterileri, şehir tiyatromuzun kukla gösterisi, oyuncakçı dede ile akıl ve zeka oyunları, palyaçolar, yüz boyama, kent orkestramızda müzik dinletisi ve gün boyu şişme oyun grupları sizleri bekliyor. Dop dolu ve eğlenceli bir gün geçirmek için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 2. Efeler Çocuk Şenliğimize davet ediyorum. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0530

0: adresi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayık

0: pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
7: IFM Reklam.

döner acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
6: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kup Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi,
4: Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A. Efeler Aydın.
0: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
9: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve

0: İzzet'in buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: Hadi çok işim var.
1: IFM reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
8: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir
0: ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
4: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540

0: Cepre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi. Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
5: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
6: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
0: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
8: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kop Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire Alanı'nda halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
0: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
8: IFM Reklam.

0: Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
0: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
0: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
7: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor.

0: İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, Şehir Planlamacısı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Hüseyin Aksu, Hukukçu Sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
8: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir
0: ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
7: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
8: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
9: IFM Reklam.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla karşınızdayım.

tüm istek parçalarınız, cevaplarınız ve sorularınız için 532 686 7837 532 686 7837 Instagram'dan bize ulaşmak içinse ifmdenge100.5. Şimdi de Ebru Gündeş'ten Aynı Aşklarla devam ediyoruz.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik.

eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.
5: Reklamların ardından tekrar beraber

Şimdi de Hande Yener'den bir istek parça geliyor. Böyle söyleyince de Hande Yener atmış gibi oldu ama Hande Yener'den Yalanım Batsın, Aleyna Hanım'dan geliyor.

0: biri tutsun.
1: Ve bir ıslık şarkıyla daha devam ediyoruz.
0: Balıyorum ama çok zorsun.
1: Sema Hanım demiş ki, arkadaşım Kazım için dolu kadayı ters tuttan neyin nesi istiyorum?
0: Yutsun diye çabalıyorum ama çok zorsun.
1: Siz istersiniz de biz açmaz mıyız Sema Hanım?

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin,
0: Efeler Belediye Başkanı. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
8: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
9: IFM Reklam.
10: Reklamların ardından bir kez daha beraberiz. Şimdi de bir istek şarkıyla devam ediyoruz. Manifest'ten Başrol Sensin geliyor. Ben bu...

Hatice Hanım oğullarım için bir şarkı istiyorum demiş. O zaman Emel Müftüoğlu'ndan Hovarda sizin için geliyor Hatice Hanım.

Ve bir istek şarkıyla daha devam ediyoruz. Bugün nostaljilere girdik, o yüzden nostaljiyle devam ediyoruz. Özgünden Mühür.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler, Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak

0: Bir hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.
2: Ve tekrar hoş geldiniz. Reklam arasında özledim sizleri. Şimdi de farklı bir istek şarkıyla devam ediyoruz. Evdeki saatten sarmaşık Feyza Hanım için geliyor.

Dolukadayı ters tuttan Dilerim Ki'yle devam etmeden önce az önce öğrendiğim şeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Efes Antik Kenti'ndeki müzelerde akşam müzeleri 25 yaşına kadar ücretsizmiş.

sıradaki şarkımız Bengü'den Saat 3. Ve aldığım bilgilere göre Bengü bu şarkıyı bizim için yazmış. Ben saat 3'te yayına girerken açayım diye.

Şimdi de Serdar Ortaç'tan ilaç geliyor. Ama bu sefer şarkı benim için geliyor. Çünkü 3 bardak limonata içtim ve karnım ağrıyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.
8: Reklamların ardından hem biz bir de bir kez daha beraberiz, hem de yaşlı amcadan gider de hoşumayla birlikteyiz.

0: Sen kimsin? Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak.
1: Şimdiki şarkımız da Selime Hanım ve İrem Hanım'dan geliyor. İkisi de ofisimizin enerji kaynakları. Dediler ki, bu pazartesi sendromunu yenebilmek için ihtiyacımız olan şey bu. Yıkamazlar beni.
2: Anne! Merak etmeyin, bizi kimse yıkamaz.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe.

0: pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.
5: Şimdi de farklı bir istek şarkıyla karşınızdayım.
6: Seviyorum şimdi.
5: Volkan Bey'den Bayhan, efendim işitmedim.

Ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yarın saat 3'te tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. IFM'le kalın.

0: 21 Taksim'a Efeler Aydın.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
3: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
3: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Aydın'ın Didim ilçesinde balık avlamak için girdiği denizde hayatını kaybeden Assubay Abdülsamet Açıkgöz düzenlenen askeri törenle Didim'de son yolculuğuna uğurlandı. Aydın'ın Didim ilçesinde balık avlamak amacıyla denize açıldıktan sonra kaybolan ve yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan Assubay Abdülsamet Açıkgöz, gözyaşları arasında toprağa verildi. İzmir'den tatil için Didim'de yaşayan kayınpederinin yanına gelen 40 yaşındaki Assubay Abdülsamet Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde balık avlamak amacıyla denize açılmış. Kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirmişti. İhbarın ardından sahil güvenlik ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılmış. Yapılan çalışmalar sonucunda Açıkgöz'ün cansız bedenine deniz yüzeyinde ulaşılmıştı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim'e getirilen Açıkgöz için Çamlık Mahallesi'ndeki Esentepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, askeri personel, kurum temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Assubay Abdülsamet Açıkgöz'ün naaşı askeri tören eşliğinde Denizköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Afyonkarahisar'da başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 53 yaşındaki kadın ağır yaralandı. İki kişinin tekme ve sandalyelerle müdahale ettiği köpek kadının kolundan bir parçanın kopmasına neden oldu.
0: Afyonkarahisar'ın Daskır ilçesinde yaşanan köpek saldırısı korku dolu anlara sahne oldu. Kızıyla birlikte Denizli Afyonkarahisar karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
2: Yine bir köpek saldırısı.
0: Korkuya kapılan küçük kız işletmeye sığınmaya çalışırken köpek kadını kolundan ve kıyafetlerinden yakalayarak yere düşürdü. Talihsiz kadını sürükleyen köpeğe ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yardım çığlıklarını duyan iki kişi tekme ve sandalyelerle köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak saldırgan köpek yapılan müdahalelere rağmen kadını bırakmadı. Yaşanan saldırı sırasında Feride Hozer'in kolu ve bacakları ciddi şekilde yaralandı. Vatandaşların yoğun çabası sonucu kadın tesise alınırken kolundan avuç içi büyüklüğünde bir parçanın koptuğu görüldü.
3: Yemek yediğimiz esnada dışarıdan bir çığlık sesleri geldi. İçeri giren bir kızın dışarıdaki bulunan annesinin köpeğin saldırısına maruz kaldığını söyledi. Ben de içeri baktığımda bir köpeğin kadına saldığını görür görmez hemen o anki refleksle dışarı doğru koştum ve dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru. Yaptığımız birkaç hamleden sonra kadını hemen içeri doğru kurtardık ve kadının durumu gerçekten ağırdı. Kollarında yara aldığını gördük ve hemen 112 acil çağrı merkezine haber ettik.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak köpeğin saldırgan tavırlarını sürdürmesi nedeniyle sağlık ekipleri de bir süre yaralıya müdahale edemedi. Köpeğin kontrol altına alınmasının ardından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Yine bir köpek saldırısı.
1: Antalya'da bir öğretmen çıkan tartışmanın ardından öğretmen eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
0: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı. Memur Evleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda coğrafya öğretmeni Orhan Bey ile öğretmen eşi Aslıhan Öztürk arasında iddiaya göre tayin meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bursa'dan misafirliğe gelen kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk de olaya dahil oldu. Bu sırada evde bulunan 9,5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söyleyen Aslıhan Öztürk, ardından Orhan Bey evde bulunan pompalı tüfekle eşi ve kayınpederini ateş açtı.
4: Eşi, kaynanasıyla,
5: eşiyle kayınbabası.
0: Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olan yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası evin kapısını kilitlediği öğrenilen şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışmasının ardından kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Aslıhan Öztürk'ü balkonda, babası Cafer Tayyar Öztürk'ü ise salonda hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve kayınpederin hayatını kaybettiği belirlendi.
5: ses anlattım yukarıda balkonda konuşuyor musun diye. Bunu anlattı.
0: Mahalle sakinleri silah sesleriyle olaydan haberdar olduklarını belirtirken uzun yıllardır komşuları olan ailede zaman zaman sorunlar yaşandığını da ifade etti.
6: Tamam dursun sen boş ver şimdi.
7: O zaman da bir şeyleri yoktu teyzem. Bir şeyleri yoktu. Bugün silah sesine şey haberimiz oldu. 3-4 el silah atıldı. Herkes dışarı çıktı. Biz dindik. 112 çağırdı işte. Polisi çağırdılar. Kız çocuğu benim elimde büyüdü. 2 yaşındadır ben baktım. 3,5 aylıktı.
6: Kızlar?
7: İyilerdi. Şimdi bildiğim kadarıyla iyilerdi de ufak tefek tabii aile içinde bir sorunları ancak.
8: Ayın kadarıyla parasını bulmuş. Birazcık aile arasında bir sorunlar varmış ama ne derece olduğunu bilmiyorum.
0: Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Orhan Bey hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşanan aile faciası bölgede büyük üzüntü yarattı. İddiaya göre bir uzman çavuş kayınpederinin evine giderek eşi ve eşinin ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü.
0: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen olayda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Olay Beşevler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Aktüt'ün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G. henüz bilinmeyen bir nedenle kayınpederinin evine geldi. Evde çıkan olay sırasında M.G. silahla ateş açarak kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı ve eşini vurdu.
9: Silah... Yok almıyor çocuk. Yok almıyor çocuk.
0: Sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İddiaya göre saldırının ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan uzman çavuş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken Cumhuriyet Savcılığı tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.
1: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Volkan Akar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza Kuşadası Selçuk Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kuşadası istikametine seyir halinde olan motosikletin sürücüsü Volkan Akar henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki bankete çarptıktan sonra otluk alana savruldu. Kazanın etkisiyle sürücü Volkan Akar ağır yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan Kerim Öztürk de çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Volkan Akar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: İzmir'in Ali Ağa ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
0: İzmir'in Ali Ağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
10: Yok abi. Sen hastaneye götürür misin?
11: Yok.
10: Ha? Otursun hala bir yerde
0: Kaza Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Güzelhisar Mahallesi istikametine seyir halinde olan otomobil 572 sokak kavşağında servis otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis otobüsü yan yatarak yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ZF ve EU ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1: Eskişehir'de 70 yaşındaki bir kadın kendilerini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ bahanesiyle 1 milyon liralık altını bozduran yaşlı kadın, kuyumcunun dikkati ve polisin zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı.
12: Böyle böyle FETÖ'ye karışmışsın diyerek, bütün şeylerimi, altınım var mı, şeyim var mı diyerek, ben de inandım ona istihbaratçık deyince. Ben de inandım ona, bayağı bir konuştu. Benim kimliklerimin şeylerinin kimliğimi gösterdi. Kimliğimin üstüne bir resim, kadın resmi koymuşlar.
0: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Gürcan Özgür, telefonla arayan dolandırıcıların kurduğu tuzağa düşmek üzereyken son anda kurtarıldı. Kendilerini polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtan şahıslar, yaşlı kadına adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi. Dolandırıcılar, kimlik bilgilerinin başka kişiler tarafından kullanıldığını öne sürerek Özgür'ü korkutup yönlendirmeye başladı. Gün boyunca telefonla irtibatı kesmeyen şüpheliler, evde bulunan altınların fotoğraflarını istedi. Daha sonra yaşlı kadına tüm ziynet eşyalarını bozdurup parayı hazır etmesini söyledi. Şahısların yönlendirmesine inanan Gürcan Özgür, evindeki yaklaşık 1 milyon 350 bin lira değerindeki altınları alarak Kuyumcular Çarşısı'na gitti.
13: Abla bir de bize de söyleniyor. Var mı işte? Var mı söyleniyor?
14: Ben konuştum.
13: Çantadan bakıyor habere.
14: Sen gel ama. Bak böyle böyle oldu.
13: Telefona
14: bakacak mısın?
13: Ben dedim sen bize güvensen hiç böyle bir şey olmayacak.
0: Altınlarını bozdurarak yüklü miktarda nakit para alan kadın, dükkandan ayrılırken işlemin büyüklüğünden şüphelenen kuyumcu durumu polise bildirdi. Kadınla görüşen polis ekipleri olayın bir dolandırıcılık girişimi olduğunu belirledi. Bunun üzerine Gürcan Özgür yeniden kuyumcuya götürülerek bozdurduğu altınlarını geri aldı ve büyük bir mağduriyet yaşamaktan kurtuldu. Yaşadıklarını anlatan kadın, dolandırıcıların kendisini FETÖ soruşturması bahanesiyle korkuttuğunu ve altınlarını teslim etmeye ikna ettiğini söyledi.
12: Bu senin kimliklerini bunlar kullanıyor. Bankada neyin var? Altının nereden aldın? İşte şöyle böyle altınlarını bozduracak. Bize ver dediler. Ben de o kimseye demedi dediler bana. Kimseye söyleme dediler. Ben de tamam dedim, inandım. Ne bileyim, hiç böyle şey benim başıma gelmedi.
0: Ucu Mehmet Emin Gül ise son dönemde benzer olayların arttığını belirterek hiçbir polis ve devlet görevlisinin vatandaşlardan para ya da altın istemeyeceğini hatırlattı.
15: Öncelikle teyzemiz geldi, altın bozdurmak istedi. Biraz da yüksek meblağlı bir altın bozdurmak istedi. Biz de tabii bu olaylar çoğaldığı için şüphelendik. Kendisine sorduk, herhangi bir sıkıntı durum var mı ya da herhangi bir problemimiz var mı diye. Bize ısrarla hayır olduğunu söyledi. Biz de ısrarla sorduk. Öyle olunca biz altın işlemini bozduk. Tabii ki teyzemizi tanıdığımız için şüphelendik. Böylelikle yetkili birimlere, mercialara ulaştık.
1: İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında su almaya başlayan teknede bulunan 6 kişi deniz polisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
0: İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında seyir halindeki bir teknede yaşanan arıza paniğe neden oldu. Su almaya başlayan teknedeki 6 yolcu deniz polisi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olay Yenikale açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teknenin dümen kumanda kolunun kırılması sonucu tekne su almaya başladı. Durumu fark eden teknedeki kişiler deniz telsizi aracılığıyla yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye 2 deniz polisi botu sevk etti. Dalgalı denizde mahsur kalan tekneye ulaşan ekipler içeride bulunan 6 yolcu güvenli şekilde tahliye ederek polis botlarını aldı. Kurtarılan yolcular daha sonra İzmir Marina'ya götürülerek karaya çıkarıldı.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarına emsal olabilecek bir karara imza attı. Eşine seni sevmiyorum, sevgim bitti diyen kadın evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan davranışları nedeniyle kusurlu bulundu.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında verdiği kararla aile hukukunda dikkat çeken bir karara imza attı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasında ilk derece mahkemesinin kararı Yargıtay tarafından yeniden değerlendirildi. Aile mahkemesi eşine şiddet uyguladığı belirlenen erkeği tam kusurlu bularak kadının boşanma talebini kabul etmiş. Erkeğin açtığı davayı ise reddetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Dosyadaki delilleri inceleyen Yargıtay, kadının da evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan davranışlarda bulunduğunu belirledi. Kararda kadının çevresindekilerin yanında eşini küçümseyici ifadeler kullandığı ve ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti şeklindeki sözlerinin evlilik birliğini olumsuz etkilediği vurgulandı. Yargıtay bu davranışların kusur teşkil ettiğine hükmederek erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğuna karar verdi.
16: Öfkeyle mi söylemiş, bütün bunları bilmek lazım. Bir şeyin geri planı bilmeden hemen o anki cümleye bakarak bir aileyi dağıtmak çok yanlış. Ben onun beni sevdiğini bilirim. O da ben öyle dediğim zaman hemen bir öfkemizi yatarız, yatıştırırız, öbür odaya gideriz veya ben dışarı çıkarım, sonra geliriz, hakkını helal ederiz, kucaklaşırız, barışırız. Yargıtay buna karar veremez. Bir aile öyle kolay kurulmuyor. Kolay da boşanmamalı. Şu anda hele bu ekonomik zorluklarda gençlerimiz evlenemiyor zaten. Bir de düşünsene, yok seni sevmiyorum demiş de belki kızdırmışsındır. O da bir insan nihayetinde, öfkelenebilir. Biraz anlayış, biraz anlayış.
17: Bence yanlış. Tabii ki olmaz yani. Sonuçta evlisin. Ufacık bir şey için böyle evini yıkmaya değmez bence yani. Böyle ufak tefek şeyler için birbirlerine iç üzmesinler. Hani boşanma sebebi olmaması gerekir yani.
18: Sevgi yoksa da evlilik de olmaz yani.
17: Tabii. O da doğru ama şimdi de evli çiftlere de böyle şeyler tuhaf bana göre yani.
19: Tabii canım, evlilik sonuçta basit bir şey değil ki. Hayatını, yamanını geçiriyorsun. Her şeyini bir sevmiyorum bir kelimesiyle hemen sevmiyormuş mu? Öyle bir şey olamaz, imkansız ya. Saçma öyle şeyler. Hemen o kelimeyle 25 yıl olmuş. 25 yılda bir sevmiyorum kelimesiyle sevmiyor mu? Saçma öyle şeyler.
20: Yanlış tabii ki de, insanlar doğru olduğu kişiyi bulduktan sonra böyle bir problem olmaz zaten ama gençler çok acele karar veriyorlar. Bir de şimdi erkek genelde evin reisi olmalı. Bizim kültürümüz böyle. Ama kadınlar her şeyi eşit istiyor. O yüzden bu boşanma olayları çok fazlaca oluyor yani.
21: Kıza bilir söyler ama boşanamamaz öyle şey.
22: Eşiniz size öyle dese peki boşanır mısınız?
21: Boşamam. Ama devam ederse boşarım. Devam ederse boşarım. Sözü söyleme, devam ederse boşarım.
1: Aydın Muğla Karayolu Çine Bulvarı Işıklar mevkiinde internet altyapı çalışması yapan ekipler menfez içerisinde biriken çöpler nedeniyle çalışma öncesi temizlik yapmak zorunda kaldı.
0: Aydın Muğla Karayolu Çine Bulvarı Işıklar mevkiinde internet altyapı çalışması için menfeze giren Türk Telekom ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Karayolları sorumluluğunda olduğu belirtilen menfezin kapağının zamanla aşındığı, içinin ise çöplerle dolduğu görüldü. İnternet altyapı çalışması kapsamında bölgeye gelen ekipler çalışma yapacakları menfezin içerisine girmek istedi. Ancak menfezin içinin ve çevresinin plastik şişe, poşet, ambalaj atığı ve çeşitli çöplerle dolu olduğunu fark eden çalışanlar önce temizlik yapmak zorunda kaldı. Ekipler tarafından menfezden kilolarca çöp çıkarılırken ortaya çıkan görüntü çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.
1: Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Efeler Çocuk Şenliği yüzlerce çocuğu ve ailelerini Pınarbaşı Mesire alanında buluşturdu.
0: Efeler Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Efeler Çocuk Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Pınarbaşı Mesire alanında düzenlenen etkinlikte çocuklar birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. şenlik kapsamında Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kukla gösterileri, Kent Orkestrası'nın sahne performansları, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli animasyonlar çocuklarla buluştu. Akıl ve zeka oyunları alanlarında vakit geçiren minikler hem eğlendi hem de öğrendi. Belediyeye bağlı gündüz bakım evlerinde eğitim gören çocukların yıl sonu gösterileri ise ailelerden büyük alkış aldı. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken çocuklar ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Şenliğe katılan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, etkinliğin geleneksel hale gelmesini istediklerini belirterek çocukların mutluluğunun kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Gün boyunca süren etkinlik, çocukların neşesi ve ailelerin yoğun ilgisiyle adeta festival havasında geçti.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde ata mirası, yöresel kıyafetler, yapay zeka destekli çalışmalarla modern tasarımlara dönüştürüldü.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde yürütülen proje kapsamında geleneksel yöresel kıyafetler yapay zeka teknolojisiyle modernize edilerek güncel tasarımlara kazandırıldı. Nazilli Halk Eğitim Merkezi'nde hayata geçirilen Geçmişten Geleceğe Yöresel Kıyafetlerimize Modern Bir Dokunuş projesiyle Türkiye'nin farklı bölgelerine ait geleneksel kıyafetler dijital tasarım teknikleriyle yeniden yorumlandı. Moda Tasarım ve Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Arzu Haskül, projede amaçlarının sandıklarda atıl kalan peştemal, bürgü ve ehram gibi geleneksel kumaşları günümüz modasına uyarlamak olduğunu belirtti.
2: Ehrama ne kadar kumaş varsa onlarla bir kreasyon hazırlamakta amaç burada. Geleneksel kumaşları güncel yaşamımıza nasıl taşıyabiliriz? Çünkü bunlar yıllarca sadece sarılma, örtünme üzerine kullanılan kumaşlardı. Bunlarla ne yapabilirim dedim ve böyle başladı. Bunu tabii ki 3D yapay zeka modellemeyle de nasıl modernize edebiliriz? İlk önce gördük, sonra ürettik ve çok iyi bir kreasyon oluşturduk.
0: Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Çelik ise projenin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yarışmasında ilk ona girdiğini belirterek kursiyerlerin hem kültürel mirası yaşattığını hem de dijital becerilerini geliştirdiğini söyledi.
3: Nazilli Halk Eğitim Merkezi olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yılda bir kez düzenlenen Hayat Boyu İyi Uygulama Örnekleri yarışmasına katıldık. 1000 tane halk eğitim merkezi, 32 tane olgunlaşma enstitüsü arasında ilk 10'a dereceye girdik. Projemizin adı Geçmişten Geleceğe Yöresel Kıyafetlerimize Modern Bir Dokunuş. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki bu kıyafetlerimizi, kursiyerlerimizin sandıklarında bulunan atıl vaziyetteki kıyafetlerimizi modernize ederek bu proje haline getirdik. Daha sonra dijital tasarımlarla, yani yapay zeka uygulamalarını kullanarak, 3D manken modelleme yöntemi kullanarak sanal mankenler üzerine giydirdik. Bu sayede kursiyerlerimiz hem yöresel kıyafetlerimizi modernize etmiş oldu hem de dijital becerilerini gerçekleştirmiş oldular. Kültürel mirasımızdan esinlenerek bu kıyafetlerimizi yeni nesillere aktarmaya çalıştık. Sandıklarımızda bulunan atıl pozisyondaki Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine ait kıyafetlerimizi modernize ederek güncel tasarımlara dönüştürdük. Günümüzde kullanılabilir. Motiflerinin geçmişteki kültürel mirasımızdan esinlenerek yeni kıyafetlerimiz.
0: Proje sayesinde geleneksel motiflerin modern tasarımlarla buluşturulduğu ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması katkı sağlandığı ifade edildi.
1: Trafikte kadın sürücüler günden güne artıyor. Aydın'da sürücü kursu müdürü Mustafa Bolat, kadınların direksiyon başında daha fazla yer aldığını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.
0: Aydın'ın Efeler ilçesindeki sürücü kurslarına başvuran kadın kursiyer sayısındaki artış dikkat çekiyor. Son yıllarda ehliyet almak isteyen kadınların sayısında önemli bir yükseliş yaşanırken, kadınların günlük yaşamda daha aktif rol üstlenme isteği bu değişimin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Efeler'de faaliyet gösteren Aydın Sürücü Kursu Kurum Müdürü Mustafa Bolat, kadınların trafikte daha fazla yer almaya başladığını belirterek, geçmişte erkek egemen olarak görülen sürücülük algısının değiştiğini ifade etti.
4: Özellikle son dönemlerde kadın kursiyerlerimiz daha çok arttı. Örnek veriyorum, önceden %20'lerde, %30'larda gezerken şu an kursiyerlerimizin %70'i, %80'i kadınlardan oluşuyor. Şimdi bunun sebebi şundan kaynaklı. Örnek veriyorum, eskiden tabii biraz da bilinçlenmeyle alakalı bu. Önceden evin önünde bir araba olurdu ve eşler kişiler kullanırdı bunu. Erkekler bir iş göreceği zaman, kadınlar evdeyken. Ama şimdi örnek bir rahatsızlık durumunda, oğlan veya kız okula götürüp getirme durumunda, kadın tabii evde önünde araba var ama kendi kullanamıyor. Bu sebepten kaynaklı şu an kadınlar daha aktif rol alıyor ve bir işi yapmak isterken kimseye muhtaç olmadan kendimiz yapmak istiyoruz adı altında kadınlarda bu nedenle bir artış olduğunu söyleyebilirim.
0: Kadın sürücülere yönelik toplumda oluşan önyargıların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Bolat, kadınların trafik kurallarına daha fazla dikkat ettiğini vurguladı.
4: Günümüzde de espriye de vurursak kadın şoför mü, kadın sürücü mü denilen bazı noktalar var. Ama aslında onun mantığı şu, şimdi zamanında eğitimsizlikten kaynaklı, bunda sürücü kursları dahil olmak üzere verilen eğitim sayısının yetersiz olmasından kaynaklı, erkek sürücüler biraz daha böyle bodoslama bir sürüşle karşılaşıyor ama kadın sürücüler kurallara daha dikkatli olup tüm kuralları harfi harfine uyguladığı için aslında bu nedenden kaynaklı birazcık böyle kötü bir algoritma, kötü bir algı yaratıyor. Ama şu an trafiğe çıktığımızda, baktığımızda kadın sürücülerin erkek sürücülere göre çok daha dikkatli kurallara uyduğunu görebiliyoruz.
0: Ehliyet almak isteyen ancak çeşitli kaygılar nedeniyle bu adımı atamayan kadınlara seslenen Bolat, özgüvenin önemine dikkat çekti.
4: Şimdi şöyle, bundan önce evet belki bazı çekinceler olabilir ama şu anki sürücü kursları Aydın'da özellikle eğitimleri çok iyi hizmet veriyorlar. Eğitim konusunda, ders konusunda hizmetler gerçekten çok ileri boyuta taşındı. Kendilerine şunu söylüyorum, öncelikle kendilerine güvenmelerini istiyorum. Çünkü bu işi gerçekten kadınlar daha disiplinli, daha dikkatli yapıyor. Kafalarındaki korkuları yenmeleri için öncelikle bir araştırmaları gerektiğini söylüyorum. Buraya geldiklerinde zaten biz onlara gereken bilgileri verip onları rahatlatacak bütün her şeyi onlarla paylaşıyoruz. Kendilerine güvensinler, kimseye muhtaç olmasınlar. Sonuçta yarın bir gün kimin başına ne geleceği hiç belli olmaz. O yüzden kadınlarımızı tüm heyecanı stresini atarak bizle görüşmeye davet ediyorum.
0: Kadın sürücülere son olarak trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında sakin kalmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Bolat, güvenli sürüş kadar doğru iletişimin de önemli olduğunu vurguladı.
4: Özellikle kadın sürücülere şunu tavsiye ediyorum. Lütfen trafikte hiç kimseyle diyaloğa girmesinler. Gerçekten haklılar. Evet, kurallara uydukları için başlarına böyle bazı olaylar geliyor ama tabii biz bunların hepsine tamamen karşıyız. Kendilerine önerdiğim, kendilerine güvensinler. Yaptıkları şeyin doğru olduğunu bilsinler ve eğitim alırken en iyi eğitim kurumlarından en iyi şekilde eğitim almalarını tavsiye ediyorum.
1: Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yeni başkanı Ömer Altuntaş, ASKF binasında düzenlediği basın toplantısında seçim sürecini değerlendirdi.
5: Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda başkanlık görevine seçilen Ömer Altuntaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim sürecini değerlendiren Altuntaş, adaylığını 10 Ekim 2025 tarihinde Aydın Gazeteciler Cemiyeti binasında açıkladığını hatırlattı.
6: Biliyorsunuz 10 Ekim 2025 tarihinde Aydın Gazeteciler Cemiyeti binasında adaylığımı açıkladım. Bir basın toplantısı düzenledim. O zaman da bugün olduğu gibi Aydın basının ilgisiyle, desteğiyle, teveccühüyle karşılaştım. 243 gün sürdü seçime kadar olan süreç. Güzel bir süreç geçirdik. Önce 3 adaylıydı. Son günlerde 2 adaya düştü seçim atmosferinde aday sayımız. Daha sonra da son gün Sayın Özgür Makasçıoğlu ile beraber seçime girdik.
5: Seçimin Aydın Amatör Spor Camiası'na yakışır bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Altuntaş şunları söyledi.
6: Burada katkısı olan Sayın Özgür Makasçıoğlu'na tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. 2 adaylı bir seçim olması bütün Aydın'da bu seçime bir ilgi, bir alaka gösterilmesinin dolayısıyla amatör spor kulüplerinin de bir tekrar gündem yaratmasına sebep oldu. Bunda Sayın Başkan'ın payı büyüktür ve seçim sonrasında kendisinin ve listesinin gösterdiği olgun tavırdan özellikle memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kendisi seçim biter bitmez hepinizin huzurunda benim elimi havaya kaldırmıştır. Ben de akabinde Sayın Makasçıoğlu'nun listesinin artık benim de ekibim olduğunu dile getirmişimdir. Daha sonra kendisi ve ekibinin sosyal medyada yaptığı açıklamalarda bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Aydın Amatör Spor Kulüpleri'nin birlik beraberliğine hizmet eden, olgunluğu gösteren tavırlarda bulunmuşlardır. Ayrıca onlara bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu noktadan sonra o gün seçimde de sandıklar açılır açılmaz divan başkanı sonuçları duyurur duyurmaz söylediğim bir şey vardı, tekrar edeyim. Aydın Amatör Spor Kulüpleri'nde seçim bitmiştir. Bundan sonra biz görevimizin başındayız. Elimizden geldiğince o günden itibaren zaten çalışmalarımıza başladık ama hız kesmeden devam edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.
5: Toplantıda yeni yönetimdeki görev dağılımını da açıklayan Başkan Altuntaş, altyapıya önem verdiklerini vurguladı.
6: Genel Sekreterimiz Sayın Ertan Kaya, altyapılardan sorumlu başkan yardımcımız. Bakın ilk defa bir başkan yardımcısı altyapılardan sorumlu olarak görev dağılımında yer alıyor. Sayın Kaya Özcan. Yine Sayın Osman Yıldırım Kaya ve Kadir Mutlu, ayrıca Bedri Altıntaş yönetim kurulumuzda başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Kenan Sarı Zeybek as başkan görevinde bulunmaktadır Aydın ASKF'de. Örgütlenme Sekreteri Ünal Önal, Eğitim Sekreteri Sayın Fatih Yılmaz, hepinizin tahmin edeceği gibi salon sporları sorumlusu Sayın İrfan Uygun, tesislerden sorumlu yöneticimiz Sayın Serdar Küçük. Daha önce bunu dile getirmiştim, bugün resmi olarak açıklıyorum. Sizi de yakından ilgilendiriyor. Aydın Amatör Spor Kulüplerinin basın sorumlusu, basın sözcüsü Sayın Atilla Küçük Durmaz, yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sadık Kaya, sosyal işler sorumlusu yönetim kurulu üyemiz Sayın İsmail Tutuncu ve mali işler sekreterimiz de Sayın Aykut Güler olmuştur.
5: Yeni dönemde yalnızca futbol değil, diğer spor branşlarına da önem vereceklerini söyleyen Altuntaş, Aydın'da farklı branşların güçlenmesi için çalışacaklarını belirtti.
6: Ben de söyledim, yani futbol olduğu kadar diğer branşları çok önemsiyoruz. Satranç, doğa sporları, bisiklet, yüzme, basketbol, voleybol, handbol, yani burada saymadığımız diğer sporlarda Aydın'da birden fazla sporu majör branş yapmak istiyoruz. Nasıl voleybol takımımız Aydın'da bir ses getirdi. Bunun yanında bir handbol takımımızı, bir basketbol takımımızı, onun yanında da ferdi sporlarda tenis olsun, yüzme olsun, buralarda başarıları getirecek şartları oluşturmak için biz en önemli lobi faaliyeti neyse onu yapacağız. Geçtiğimiz hafta bir tane milli oyuncumuz biliyorsunuz, Ezgi Akyol, 18 yaş, teniste milli takıma seçildi. Kendisiyle önümüzdeki hafta için bir görüşmem var. Maddi, manevi, şahsi olarak da, kurumsal olarak ASKF'nin böyle bir bütçesi yok ama şahsi olarak da elimizden ne geliyorsa milli sporcumuzun yanında olacağımı sizlere söylemek istiyorum.
1: Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar Köyü yaklaşık 100 yıldır sürdürdüğü sigarasız yaşam kültürü ve kahvehanesi sosyal hayatıyla dikkat çekiyor.
0: Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar Köyü, yıllardır sürdürdüğü sigarasız yaşam anlayışıyla Türkiye'nin dikkat çeken yerleşim yerlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yaklaşık bir asır önce başlayan sigarasız köy geleneğinin günümüzde de devam ettiği köyde sigara kullanım oranının oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Köy sakinleri sağlıklı yaşam kültürünü nesilden nesile aktarmaya devam ediyor. Tazlar Köyü Kalkınma Derneği Başkanı Mehmet Aydoğmuş, sigarayla mücadele anlayışının 1928 yılına kadar uzandığını belirterek köyde sigara kullanımının Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu ifade etti.
7: Ünvanı biz 1928 yıllarında almışız. O günlerde, o gün yaşayan büyüklerimizden Ahmet Ağa diye bir büyüğümüz esasında sigarayı saklamış köyde. Gerçekten içende olmamış. Anlatılır ki sadece bir çoban içermiş. Bu hikayeyi önce Avrupa gazetelerinde bir gazetede çıkmış. Bir de Afyon'da bir gazetecilerden Hasan Bey diye bir kardeşimiz yayınlamıştı. Biz oralardan öğrendik geçmişimizi. Ama gerçekten sigara içen bayağı da az köyümüzde. Daha doğrusu bu zararlı maddeleri içen kullanan çok azdır köyümüzde. Ya hiç demek biraz abartılı olur belki ama yani çevre köylerden ya da köylerin tamamından desek de bayağı bir içen çok azdır. %115'i geçmez büyük ihtimal.
0: Köyün dikkat çeken bir diğer özelliği ise kahvehane bulunmaması. Vatandaşlar vakitlerini mahallelerde bulunan köy odalarında geçirirken burada sohbet ediyor, çeşitli oyunlar oynuyor ve sosyal faaliyetlerde bulunuyor.
7: Kahve yok. Neden yok derseniz her mahallede odamız var bizim. Burası gördüğünüz gibi köy muhtarlık odası. Hı. Ama bunun dışında her mahallenin kendi odaları vardır. Gençlerimiz, büyüklerimiz belli günlerde hani kahve ihtiyacını orada giderler. Ama sigara ya da zararlı bir şeyler kullanmak için değil. Oturup muhabbet etmek için ya da çocuklar, gençler kendi aralarında oyun oynamak için.
8: Odalarda da sigara içilmiyor.
7: Sigara tabii kapalı ya zaten. Sigara içmezler. Gençlerimiz de çok sigara içmez zaten.
0: Sinanpaşa Kaymakamlığı ve Yeşilay'ın da köyde çeşitli çalışmalar yürüttüğü belirtilirken Tazlar Köyü sağlıklı yaşam kültürü ve örnek sosyal yapısıyla bölgenin dikkat çeken yerleşim yerleri arasında gösteriliyor.

0: bakımını yapmaya çalışıyoruz.
1: Bunun kulağında enfeksiyon vardı, tamam mı? Şiddetli bir enfeksiyon vardı. Bunun tedavisini yaptık. Bu sağ gözünde ya yaşlılığa bağlı katarak var.
2: Vurmuşlar saçmayla.
3: Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Hatice Korkmaz ile gönüllü Kemal Aybars 2013 yılından bu yana sokak hayvanları için çalışmalar yürütüyor. İlk olarak kırsaldaki aç ve susuz hayvanların beslenmesi amacıyla başlayan çalışmalar zamanla tedavi ve kısırlaştırma faaliyetlerine dönüştü. Hayvanların sağlık sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Hatice Korkmaz, özellikle kısırlaştırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.
4: 2013 yılından beri rahmetli Metin abimizin kurduğu bir çalışma sistemi aslında bu. Kırsalda aç susuz kalmış hayvanların beslenmesiyle başlamış bir çalışmayken yıllar içerisinde evrildi. Artık biz şimdi iki kişi kaldık sadece ve besleme artık bizim en son yaptığımız iş gibi bir şeye dönüştü. Bundan daha çok biz kısırlaştırmaya çok önem veriyoruz. Kısırlaştırmayı yapmaya çalışıyoruz ve tedavi çok fazla yapıyoruz. Yani çünkü bu canların da kaza geçiriyorlar, canları yanıyor, hasta oluyorlar ve ağızlarını açıp işte benim şuram acıyor, buram ağrıyor gibi deme şansları olmadığından hani bu ancak gönül gözüyle görülebilen bir şey, onların acısı, ızdırabı. Gördüğümüz canlarımızda gönüllü kliniklerimiz var, daha takipçilerimiz var, destekçilerimiz var, onların destekleriyle tedavilerini yaptırıyoruz. Bu kapsamda mesela bizim bir aybalamız var, görüntülerini aldınız az önce. O mesela kazalı halde bulduk biz onu, hem arka kalçadan aldığı darbeyle kalçası dört parmak kaymış, hem de sağ patisi, ön patisi kopmuştu. Bu çocuğu biz mesela 4 ay katıksız yattı. 4 ayın sonrasında yavaş yavaş işte yani 1,5 aylık bir süreçten sonra ayağa kaldırmaya başladık ve ona bir çocuk bisikletinden yaptığımız bir fizik tedavi ünitesiyle çalıştırdık. Şu an Aybala koşarak yürüyor. Yani 3 bacağını da kullanabilir hale geldi. Arkası da iyileşti. Bunun gibi yaptığımız, dokunduğumuz birçok can var. Kırsalda işte ölüme yatmış vaziyette bulup aldığımız, kurtardığımız takipçilerimizin desteğiyle birlikte büyük bir aile olarak biz bunları yapmaya çalışıyoruz.
3: Yaklaşık 500 hayvanla ilgilendiklerini ifade eden gönüllüler, kısırlaştırılan hayvanların tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldığını belirtti. İki gönüllü tüm zorluklara rağmen sokak hayvanların yaşam mücadelesine destek olmaya devam ediyor.
5: Gel. İzmir'de görev yapan diyetisyen Dilara Demirkan 97 kilodan 61 kiloya düşerek büyük bir değişime imza attı.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi'nde görev yapan diyetisyen Dilara Demirkan, 16 ayda verdiği 36 kiloyla dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı. Çocukluk yıllarından itibaren kilo problemi yaşadığını belirten Demirkan, yıllarca farklı diyetler uygulamasına rağmen kalıcı sonuç alamadığını söyledi.
6: Diyetisyen hanım, siz biraz zayıfladınız sanki, ya çok güzel zayıfladınız gibi tepkiler çok aldım. Sonra bu süreç şuna evrilmeye başladı. Ya ben size ilk defa geliyorum sanki. Hayır diyorum, ben size bakmışım. O da hayır ama burada şişman bir diyetisyen vardı, bana o baktı. O diyorum benim. Hani böyle şeylerimiz oluyordu. Şimdi en çok o tepkiyi alıyorum. Siz yaptıysanız nasıl yaptınız? İşte anlatıyorum. İşte kendim beslenme programıyla yaptım. İğne kullandınız mı? En önemli şey. Zayıflama hapları. Bunların hiçbiri yok. Botoks, tüp mide, balon, zayıflama hapları. Bunların hiçbiri yok. Ben bir gece salçalı makarna yemek istiyorum diye ağlayarak uyuduğum gece var. Hani çok basit. Salçalı salça, makarna ve yoğurt herkesin evinde var olan bir şey. Ve gecenin bir saatinde de bulunabilir bir şey. Ben diyordum ki ben salçalı makarna yemek istiyorum. Ama o anda böyle hani yememem gerekiyor, gece oldu. Yani tadına bile bakmıyordum. Böyle şey, artık annem şey, birazcık yapayım ya. Hayır yemeyeceğim. Kendimi böyle uyutup, sabah kalkıp normal kahvaltımı yapıp düzene devam ediyordum.
3: Beslenme ve diyetetik bölümünü tercih ettiğinde çevresinden sen diyetisyen olamazsın şeklinde eleştiriler aldığını ifade eden Demirkan, bu sözlere rağmen hedefinden vazgeçmedi. Kilo verme sürecinde zaman zaman zorlandığını anlatan Demirkan, ameliyat, mide balonu ya da zayıflama iğnesi kullanmadığını, başarısının arkasında sabır ve disiplin olduğunu vurguladı.
6: Daha sonrasında işte çevremden tabii ki çok tepkiler oldu. Kelin ilacı olsa başına sürer. Senin hastan olmaz. Sen şöylesin, sen böylesin. Bu süreç böyle devam etti. Ama ben çok yıllardır hep böyle olduğum için benim kilo ile ilgili hiçbir problemim yoktu. Hiç de olmadı.

0: Sağlık problemim de yoktu. Ta ki böyle ufak tefek sorunlar çıkmaya başlayana kadar tiroidlerimle ilgili sorunlar çıktı. Normal süreç devam etti. Gerek duymuyordum diyet yapmaya. Sonra kardeşim evlenmeye karar verdi. Bir düğün sürecimiz oldu. Dedim ki ben bir diyete başlasam güzel olacak falan. Şöyle küçük küçük başladık. Daha sonrasında o biraz böyle azimle, hırsla, bir de çevreden gelen güzel tepkilerle şahanesin, şöylesin, işte Dilara çok güzel kilo verdin gibi şeylerle. Daha sonra hayatıma kardiyoyu artı pilatesi ekledim.
1: Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Sen?
1: Hı.
0: Amerika sen mi?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: Biz diyenler mi?
1: Diyerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçeyim.

0: 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
4: Lösev hayat verir.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: kardeş. Siz onun içine katıyorsunuz be. Aşk iksirimi koymayınız. Ben bunları yedikçe camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasınca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efendim, başıya sürdüklerini gelip yedin. Ondan sonra benim başımın derde olup dursun. Değil mi? Tebelliş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturmaya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Şimdi de direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dedeyi doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yolunan. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrısın yatsın. Da, hadi bu ikizler şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kan kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çiftleri. Çiftler şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Sen orada durul yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen

Şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
5: Chery. Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
7: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Mesire alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Mesire alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

içinde kaybolan umutlar vardı. Sessizce büyüyen yalnızlıklar. Bir adımın, bir sözün. Bir adımın,

Hayata sahip çıkanların sesi, bir insan değişirse bir hayat değişir. Bir hayat değişirse bir gelecek değişir. Ve umut varsa daima yeni bir başlangıç vardır. Yeşilay Aydın olarak

0: Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından, Denge Noktası programından merhaba. Bugün eski Aydın Belediye Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi, Kent Bilimci Sayın Hüseyin Aksu ve eski İçişleri Bakan Danışmanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Danışmanı, emekli bürokrat Haldun Haşmet Aysan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emin Bey.
0: Haşmet abi, bayağıdır sen yoksun.
1: Evet.
0: Biz de bu ara benim bir takım özel sorunlarım oldu, il dışı programlar oldu. Çok fazla yayın yapamadık. Ara ara biz de yapmadık ama sen de bayağıdır gelmedin. O yüzden ilk sözü sana verelim. Nasılsın, neler yapıyorsun?
1: Vallahi tabii her ne kadar Türkiye'nin gündemiyle meşgul olsak da insanız. Bizim de kendimize ait gündemlerimiz var. Şahsımız, ailemiz, işte bir takım beşeri münasebetler, ilişkiler, iş hayatı, bu ekonomik koşullar altında sadece emekli maaşlarıyla geçim sağlanmıyor. Bunun için farklı mecralarda da gelir elde etmenin yollarını arıyoruz. Biraz da bak amele yanığı gibi duruyorum.
0: Evet.
1: Yani yapı denetimcilik var. İşte kendimizin de bir eski şeysi vardı. Onu tamir edelim diye uğraşıyoruz. Ben de zaman bulamadım desem yeri olur.
0: Evet.
1: Ama sizde de bir iki Ankara seyahatlerinden mütevellit programda gecikme oldu, aksama oldu.
0: Evet.
1: Onun için bir araya gelemedik.
0: Evet.
1: Vatandaşlarımızdan uzak kaldık. Ama bu süreçte de hakikaten her gün, her hafta farklı olaylar Türkiye'nin gündemine geldi. Biz de ucundan, kenarından izliyoruz. Hem yerelde oldu bunlar, hem genelde oldu,
0: evet.
1: Hem de uluslararası camiada oldu.
0: Hepsini birazdan tüm ayrıntılarıyla
1: bildiğimiz kadarıyla
0: konuşacağız. Senin yorumların çok kıymetli abi.
1: Estağfurullah.
0: Sensiz hep bir eksiğiz. Sayın Başkan, siz mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorsunuz. Hep de yurt dışında olmadığınız zamanlarda bizlerleydiniz. En son önceki hafta buradaydık. Önceki haftadan bu yana da çok fazla gelişme oldu.
2: Evet.
0: Dünyada da bir takım gelişmeler var. Trump'ın Amerika Savaşı'nı bitti dediğine siz inanıyor musunuz? Oradan başlayalım isterim.
2: Vallahi Trump'ın tabii politikaları çok eleştiriliyor.
0: Evet.
2: Trump gibi bir insanın dünyanın en önde gelen, en büyük ekonomiye sahip, dünyanın sahibi gibi kendisini gören Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede başkan olmasının, bu kadar dengesiz bir siyaset gütmesinin hakikaten çok dikkat çekici özellikleri var. Ben hep Trump'ın davranışlarının arkasında yine o üst akılın izlerini arıyorum. Çünkü üst akıl hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri başkanına öyle keyfi, can istediği gibi hareket etme iznini vermez. Yani Trump'ın bu deli dolu havasından yararlanıp kendilerine bir çıkar elde etmek düşüncesindedirlerdir diye onun izlerini araştırıyorum. Ve zaman zaman da buluyorum. Fakat İran'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sürtüşmesinden ortaya çıkan bir sonuç var.
0: Evet.
2: İran gibi koskoca bir ülke öyle Gazze gibi 60 kilometrelik bir şeride benzemiyor.
0: Evet.
2: Yani biliyorsunuz Gazze'de hiç asker bile sokmadan tepeden ufak tefek bombalarla bilmem nelerle yıkıp geçtiler.
0: Evet. Kimse,
2: yani dünyanın kanı dondu, böyle bir katliam olamaz, bu bir soykırımdır dendi. Pek çok ülke bunu yapan, işte İsrail'in başındaki Netanyahu'yu bir hukuki yönden de katliamla suçladı. Bir takım yaptırım kararları aldılar filan. Ama İran tabii buna benzemiyor. Ha, İran'ı yenmek mümkün mü? Mümkün. Ya çok büyük bir nükleer bomba atacaksın, merkezleri imha edeceksin, çökerteceksin her şeysiyle.
0: Evet.
2: Öyle sadece devlet başkanının içine casus sokup bir günün içinde onu öldürtmekle falan koca bir ülke, 80-100 milyonluk bir ülkenin teslim alınamayacağını bütün dünya gördü. Ben hep şuna bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri buradan ne çıkar elde etti? Şimdilik görünende çok büyük bir çıkar görünmüyor. Sanki taviz vermiş, adeta hatta savaşı kaybetmiş görüntüsü var. Ama bekleyelim bakalım, o çıkar mutlaka vardır. Üst akıl kolay kolay Amerika adına kimseye hata yapmasına, bu kadar affedersin salaklık yapmasına izin vermez.
0: Evet.
2: Diye diyorum. bir yerinden mutlaka çıkacak. Ya Arap ülkelerini terbiye etmek için bunu yaptı. Şimdilik aklıma gelen bu. Mesela Dubai gibi dünya markası bir kentin çok büyük darbe aldığını görüyoruz. Dolayısıyla yani esas başı belada olan, Amerika'nın yandaşı olan o ülkeler.
0: Amerika'ya güvenenler.
2: Amerika'ya güvenenlerin de.
0: Yani daha geçtiğimiz aylarda savaş başlamadan önce Trump bir şöyle dolaşmış gitmiş, 4 milyar dolar para toplamıştı.
1: Trilyon dolar
0: para toplamıştı.
2: Yani belki daha büyük bir para toplayacak. Diyecek ki kardeşim, ya mafya usulü var ya.
0: Evet.
2: Yani adamın işi gücü vardır, güzel bir işletmesi vardır, kafesi vardır. Mafya gelir der ki biz seni koruyacağız. Hizmet karşılığı bize ayda şu kadar para ver. Yani şimdi Trump'ın da Amerika'nın politikası da Orta Doğu'da buna benzer bir şeye evrilebilir. Evet. Yani sürekli olarak siz bana şu kadar para vereceksiniz. Aksi halde ben gelip burayı bir karıştırırsam gördüğünüz gibi çok büyük kayıplara uğruyorsunuz diyebilir. Yani aklıma geliverenler bunlar. Yoksa Trump yenildi, İran yendi. Ya İran nasıl yendi arkadaş? Ne kadar büyük kayıplara uğradığını biz bilemeyiz. İnanılmaz derecede büyük kayıplara uğradı.
0: Evet.
2: O bir tane okulda öldürülen 140 tane çocuğun faturası bile İran için çok büyük bir kayıptır. Dolayısıyla yani uluslararası olarak bakıldığında mutlaka çıkarların öne çıktığı, çıkarların ön planda olduğu bir taktik savaşı dolaşıyor. Yoksa şu kazandı, bu kazandı filan bunların hepsi bana göre hikaye.
0: Evet. Haşmet abi, senin uluslararası gelişmelerle ilgili çok ilginç tespitlerin oluyor. Biz seninle yıllardır programlar yapıyoruz. Sen dünyayı çok iyi okuyorsun. Ülkemizi de iyi okuyorsun. Zaten şehri okumanın ötesinde yazıyorsun, yaşıyorsun. Ve ben senin bu İran savaşı süreciyle ilgili gelinen durumu, yaşananları nasıl yorumladığını çok merak ediyorum. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Amerika İran'a saldırıya geçtiği zaman burada program yaptık biz. Ben o gün dedim ki Amerika İran'ı bir Irak sanmamalı, bir Suriye sanmamalı. Yüzyıllara dayanmış bir devlet geleneği var.
0: Evet.
1: Artı toplumsal yapısı, sosyal yapısına hem tabii son 45 yılın, 46 yılın devrimle beraber gelen yapıdan mütevellit, devletin ve ülkenin etrafında bütünleşebiliyor, ayrışmıyor. Bunu söyledik. Orada bu savaş hava savaşıyla veya denizden füze atmayla bu iş olmaz. Kara savaşı olmadan,
0: evet,
1: kentler işgal edilmeden bu savaş bitmez dedik. Ve bu yapılmadığı takdirde de bunun kazananı olmaz dedik.
0: Evet.
1: Dediğimiz yer oldu. Amerika oraya nereye gitti? Bir, rejimi değiştireceğim dedi. Değişti mi rejim?
0: Değişmedi.
1: Değişmedi. İki, nükleer tesisleri dedi, bitireceğim dedi. Bitti mi?
0: Bitmedi.
1: Bitmedi. Şimdi bunlar olmadığını göre demek ki savaşın stratejisi ve taktiği sonuç vermedi. Buradan ne çıkarmamız lazım? Amerika bu savaşın kazananı değil bir kere. Ha, değişik rakamlar var. 28 milyar dolar harcandı, 30 milyar dolar harcandı. Amerika gibi bir ülkede 30 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılası ticaret hacmi olan bir ülkenin 30 milyar dolarlık rakamlar şey değil, çerez parası gibidir yani, evet, bunlar. O şeyin ölçüsü olamaz. Bu birinci yönü. İkinci yönü, büyük devletler uluslararası alanda uzlaştırıcı tavrı olmalı. Yani kavga edenleri buluşturmalı ve onları uzlaştırmalı. Büyük devlet olmanın, büyük ülke olmanın, devlet adamı olmanın vasfı budur.
0: Evet.
1: Şimdi Amerika burada İsrail'i koruma, sınırlarını genişletme dürtüsüyle yola çıktı. Kongrenin baskısı, Yahudi lobisinin baskısıyla. Ve ne oldu sonunda? Bodyguard bir ülke haline geldi. Yani biraz önce Hüseyin Bey'in dediği gibi, ya İsrail'i koruyan, kollayan bir bodyguard'a dönüştü. Büyük evet. devlet bu değildir ki. Eğer İsrail burada sıkıntı yaşıyorsa, mazlum olan İsrail halkıysa elbette desteklesin. Halbuki saldıran taraf İsrail. Mazlum taraf orada Filistin halkı. Siz Filistin halkı göz göre göre bütün dünya lanetlerken bu işi, siz kalkıyorsunuz İsrail'in yanında taraf oluyorsunuz. Bu büyük devlet şanına uymadı. Büyük devlet adamlığı vasfına oturmadı. Yani evet. bodyguard bir Trump var karşımızda. İsrail'in arkasında. Bu da neye istinaden? Bir, savaş sanayi ve ticari lobiler. İki, kongre ve Amerikan iç siyasetiyle alakalı.
0: Evet.
1: Niye durdu? Soruşmalındı. Hayır. Durma sebebi işte yaklaşan seçimler var önünde. Yani iç siyaset açısından durmak zorundaydı. Çünkü bu işi, bir de Amerika bu işi girerken istediğini bulamadı.
0: Evet.
1: NATO'yu yanında istedi, olmadı. Avrupa Birliği yanında olsun istedi, olmadı. Çin ve Rusya İran'a ister istemez örtülü arkadan destek ve kollama vazifesi de yaptı. Ve en büyük olay istihbarat desteği verdi. O istihbarat desteğiyle zaten İran elindeki hem de mühimmat desteğini verdi. Yani o balistik füze meselesinde İran sadece kendi teknolojisi değil o. Onun arkasında Rusya da var, Çin de var. Onlar da bu savaş içerisinde kendi teknolojilerini de denemiş oldular.
0: Evet.
1: Yani füzelerin menzillerini denemiş oldular. Etkilerini denemiş oldular. Bu durumu.
0: Yani aslında büyük güçler başka topraklarda
1: tabii ki. Yani kendi sahasında yapmadığı işi işte İsrail'le İran üzerinde yaptı. Zaten Filistin meselesi ayyuka çıkmış. Amerika itibar kaybetmişken arkasından İran'ın gelmesi büyük bir hata. O büyük bir hata. Ve sonuç alacağını düşündü. Demek ki aldığı istihbaratlar sadece noktasal eylem açısından geçerli oldu. Yani ilk saldırıda işte komuta İran'ın komuta konseyini ortadan kaldırdı, beraf etti. Ama neticede rejimi değiştiremedi. Halkı bölemedi. Halkı içeride ayıramadı.
0: Aksine rejim güçlendi.
1: Rejim güçlendi. Ve halk kilitlendi.
0: Evet. İran'ın nükleer atılımı legalleşti.
1: Evet. Yani. O da legalleşti. Siz bu işi artık oturup müzakere edip anlaştıysanız bana sorarsanız bu savaşın İran galip olmasa da Amerika mağlubu.
0: Yani devletler bazında işin kazananı yok. Evet. Fakat
1: amacına ulaşamadı.
0: Devletler yine milletler bazında da kaybedeni çok. Yani böyle millet özellikle İran milleti, İran vatandaşı kaybetti. Evet. Onun çevresindeki Arap ülkeleri kaybetti. Yani Lübnan kaybetti. İsrail'in de kayıplarının büyük olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi siyasette bir terimdir bu. Her şey neticesiyle ölçülür.
0: Evet.
1: Siz bir savaş dediniz, çıktınız İran'la savaş yapmaya çıktınız. Sonuç istediğiniz olmadı.
0: Evet.
1: O zaman netice istediğiniz olmadığı yere başarısızsınız demektir.
0: Evet.
1: Çünkü bunun saldıranı İran değil ki. Amerika. Evet.
0: Haşmet abi sen Türkiye'de devlet işleyişini de çok yakından biliyorsun. Türkiye'nin bu İran Amerika-İsrail savaşına karşı tutumunu nasıl buluyorsun? Mesela savaş bittiğinde teşekkür edilen üç ülke liderinden bir tanesi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani Türkiye'nin tavrını, tutumunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi yani Türkiye'nin tavrı şu. Aslında Avrupa Birliği ilişkilerimizi daha sıcak götürmemiz gerekirken biraz daha hükümet meşruiyet arayışında hani milletten alması gerektiği, aldığı meşruiyeti bir de uluslararası alanda meşrulaştırmak gibi bir gayretin içerisinde gördüğümüz.
0: Evet.
1: Tayyip Bey özellikle Amerika ile ilişkileri daha önemsiyor. Bence burada Amerika'nın da 25 yıllık AK Parti hükümeti dönemindeki gerek Tayyip Bey olsun, gerek hükümet olaylarında içerisinde yer alanlar olsun veya onun dışındakilerle ilgili bir takım belge, bilgi vesairelere sahip. Mesela bunlardan birisi işte Halk Bankası'ydı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Rıza Zarrab olayı gibi. Tabii biraz Türkiye bu konuda Amerika'ya daha yakın durmak istiyor. Yani oradan gelecek herhangi bir atraksiyonun siyasi hayatımızda etkileyici olabileceğini düşünüyorlar.
0: Evet.
1: İki, ekonomimiz de bir şey üzerinde yürüyor. Bir cambazın ipte oynayışı gibi yürüyor. Yani en ufak bir şeyinizde Amerika ile ters düşünüzde finans piyasalarındaki değişik bir sonuçlandırma olayı Türkiye üzerinde Türkiye'nin ekonomisini daha da berbat hale getirebilir.
0: Evet.
1: Bu yüzden Türkiye ne yaptı? Kendi Müslüman ülkesi olarak gördüğümüz onunla dayanışmaya girmekten ziyade onun yanında yer almaktan ziyade tarafsız kalmayı meyleder gibi gözükse de Amerika'nın yanında yer aldı. İşin gerçeği bu. Yani Filistin konusunda atıp tutuyorlar. Şöyle İsrail'e atıp tutuyorlar. Kardeşim atıp tutmakla iş olmuyor. Neticeyi görelim. Siz İsrail'e ticari ilişki kestiniz mi, kesmediniz mi? Siz Filistinlileri ne yapabildiniz? Filistin halkını koruyabilmek için siz Mısır'la işbirliği yapabildiniz mi? Yapamadınız. Mesela Suriye meselesinde de.
0: Evet.
1: Türkiye kiminle işbirliği yaptı? Yani Suriye ile işbirliği yapmamız gerekirken sınırlarımız açısından, ülkemizdeki rejim açısından, güvenliğimiz açısından, toplumsal huzurumuz açısından Suriye ile işbirliği yapmamız gerekirken gittik biz Amerika ve Suriye'nin içindeki muhaliflerle yaptık. Keza Irak içinde de aynı şey. Biz İran'la da dost olmak zorundayız. O da bizim sınır komşumuz. İnsan komşusunu kavga ederse o mahallede huzur bulabilir misin?
0: Evet.
1: Olmaz. Yani Türkiye'nin, Büyük Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh dediği gibi barıştan yana olması lazım. Komşularıyla iyi geçinmesi lazım. Büyük ülkeyseniz eğer, değil mi? Mesela bizim Mustafa diyorum, Suriye'de Beka Vadisi'nde PKK meselesi olduğunda Ateşbaş'a gitti, işte Reyhanlı'da dedi ki ya sabrımız taştı. Cumhurbaşkanı çıktı Sayın Demirel rahmetli. O da mecliste sabrımız taştı dedi. Ne oldu biliyor musunuz? Mısır hemen devreye girdi.
0: Evet.
1: Hemen devreye girdi. Müzakereye Mısır başlattı. Ve Suriye ile Türkiye arasında Mısır ara bulucu oldu. O sayede de ne oldu? APO'yu oradan çıkardılar. Amerika da bir kısmen içerisinde oldu. Destek verdi. Götürdüler. APO'yu oradan alıp sonra da bize paketleyip teslim ettiler.
0: Evet.
1: Şimdi devlet ilişkileri böyledir. Yani Türkiye burada aktif rol alabilirdi. Ya durun bakalım ya. Yani İran meselesi varsa bu bir masa kurulsun. Niye Afganistan'da oldu bu iş? Türkiye'de olmadı.
0: Evet.
1: Yani teşekkür alan Türkiye diyoruz da. Ama müzakereler niye Türkiye'de olmadı? Mesela biz Ukrayna'da da aynı oldu. Ukrayna meselesinde ağırlığımızı koyduğumuz kadar, Rusya-Ukrayna meselesinde Ukrayna'nın yanında ağırlığımızı koyduğumuz kadar İran'da koyamadık. Bu da bizim bir şifte standartımız. Hem Müslüman ülke,
0: evet,
1: değil mi? Bunun gibi. Velhasıl büyük devletler hemen işi silaha sarılmaz, öfkeyle yürümez. Büyük,
0: evet,
1: devlet adamları öyle yürümez. Müzakeredir, diplomasidir. Ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her şeyi Cumhurbaşkanı tek adam olarak yürütmeye çalışıyor. Bunun altından kalkması fiziken mümkün değil, ruhen mümkün değil. Yani siz Çin'in kaymakamından, Aydın'ın Cumhuriyet Başsavcısından tut, işte ekonomik bir meseleyi, Merkez Bankası'nı, işte Bengaldeş'teki meseleyi, Amerika'daki meseleyi, Afrika'daki meseleyi, hepsini veya acil bir kamulaştırma işlemine kadar her şeyi sizin imzanızla yapmaya kalkarsanız, sizin inisiyatifinizle yürümeye çalışırsa, yani bu mümkün değil, bu fiziken mümkün değil bakın.
0: Evet.
1: İnsan yetişemez bunu.
0: Tabii.
1: Devlet niye bir organizasyon, niye bir teşkilatlanması var, değil mi?
0: Evet.
1: Bakanları var, genel müdürleri var, işte daire başkanları, şu il müdürlükleri var, valileri var. Bu üzüm salkımı gibi. Yani siz bir kısım görevleri kendiniz
0: delege edersiniz.
1: Bir kısmını altınızdakini, bir kısmını onun altındakini. Şimdi valiler kendi başına bir karar alabiliyor mu?
0: Hayır.
1: Hayır, alamıyor. Yapamıyorlar. Milletvekilleri şu an, iktidar milletvekili kendileri inisiyatif koyabiliyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde diye başlıyorlar.
0: Himayelerinde
1: diye başlıyorlar. Yani siz Aydın milletvekilleriyseniz Aydın'ın sorunları siz götüreceksiniz, siz yürüteceksiniz. Gerçi 14 Ağustos 2025'ten beri de Aydın AK Parti milletvekilleri o işten de biraz saha dışına taca atıldılar. Çünkü hem yereli hem geneli hanımefendi götürmeye çalışıyor. Her şeyin sahibi olmaya çalışıyor. Karayollarının yaptığından da kendini mal ediyor. Kendisinin yaptığını kendini mal ediyor. Herkesin yaptığını kendini mal ediyor. Yani böyle bir algı metodu.
0: Eskiden de öyleydi. Yapamadıklarını mal ediyordu. Şimdi yaptıklarını mal ediyor.
1: Yani şey, bunun gibi.
0: Yani neyse, Özlem Hanım aslında bu şehrin önemli bir değeri.
1: Değeri nasıl bir değeri?
0: Şöyle kendisinin...
1: Ben de onu değeri olarak görmüyorum. Seçilmiş biri, tamam.
0: Kendisinin önümüzdeki günlerde Aile Sosyal Politikalar Bakanı olacağı konuşuluyor Ankara kulislerinde. Yine kendisinin bir dönem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterileceği konuşuluyor. Şimdi aydın siyaseti bu potansiyelde siyasetçi son dönemlerde üretmedi galiba, değil mi Sayın Aksu? Yani...
1: Bir senede oraya geldi mi o zamanım yani AK Parti kadrolarının içinde?
0: Konuşulan bu. Ben böyle konuştuğumda, Ankara'ya yakın kaynaklarla konuştuğumda Özlem Hanım'ın siyasi kariyeri nereye gidiyor diye sorduğumda aldığım yanıtlar bunlar. Aydın'a'da Sayın Seda Sarıbaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak AK Parti tarafında hazırlandığı yönünde de bir takım kulis bilgileri var. Evet. Yani Sayın Aksu, Haşmet Bey'in söylediklerini ilaveten bir şey söyler misiniz ve bu konuda ne dersiniz? Yani hem özellikle Cumhurbaşkanı'nın her şey Cumhurbaşkanı'nın kararında olması sizce avantaj mı, dezavantaj mı? Bunu istismara açık mı yoksa daha mı güçlü bir durum? Bu tartışma konusu. Bununla ilgili değişik söylentiler var. Yine şu konuşuluyor mesela. Cumhurbaşkanı'yla konuşabilen, görüşebilen 30 saniye, 40 saniye, 1 dakika konuşup durumu arz eden niye Cumhurbaşkanı'nın dinlediği ve sonra da konuyla ilgili hangi bakansa, hangi parti yetkilisi ise çağırıp gereğini yapın dedikten sonra Cumhurbaşkanı'na bu durumu arz eden partili ya da ne bileyim partinin belediye başkanı, milletvekili, işte parti organları, kimse kim yanaşmışsa, ne söylemişse sonra dönüp muhataba efendim Cumhurbaşkanımız emretti, bizim şehirde bunu böyle yapacağız, Cumhurbaşkanımız emri bizim şehirde böyle yapacağız deyip kendi kişisel istek ve arzularına göre şehir siyasetini şekillendirdiği yönde bir takım şey var. Çünkü Cumhurbaşkanı dediğiniz gibi yetemiyor. Yetemediği için herkesi dinliyor. Tamam öyle yapalım diyor. Tamam böyle olsun diyor. Bir konuşun diyor. İlgilenin diyor. O bir konuşun ilgilenin dediği kişi de kişiye de konu Cumhurbaşkanı'nın talimatı diye aktarılıyor. Ki yetkili bakan, yetkili genel başkan yardımcısı, her kimse dönüp de Sayın Cumhurbaşkanı'na efendim bu durumda ne yapacağız diye de dönemiyor, soramıyor. Aradaki kişinin aktardığı talimat, sözlü talimat uyulması kesin kural gibi görülüyor genelde. Ondan sonra da şehirler böyle şekilleniyor, kişilerin arzularına göre şekilleniyor diye bir takım yine Ankara'da, yine Türkiye'nin değişik yerlerinde konuşulan durumlar var. Sayın Aksu, siz yıllarca siyasetin içinde oldunuz, işte büyük organizasyonlar yönettiniz, ticarette büyük organizasyonlar yönettiniz. Türkiye'nin de bana göre son dönemde hafızalara kazınmış birkaç ender iş yapan belediye başkanından birisiniz. Yani Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Hüseyin Aksu. Marka belediye başkanısınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yönetsel süreçleri, yönetsel durumları?
3: Tabii bu bir tesadüf değil yalnız.
1: Yani biraz önce bir değeri dediniz ya.
0: Evet.
1: Bırakalı 25 sene oluyor.
0: Evet.
1: Değil mi? 25 sene. Bırakmış olmasına rağmen isim devam ediyor.
0: Evet.
1: Acaba hanımefendi, hani değer dediniz, Aydın'ın bir kıymeti dediniz, bırakınca 25 sene sonra aynı şekilde bugün, siz burayı çağırıp bugün, onunla bugün, ilgili böyle bir röportaj yapabilecek misiniz? Ben onu merak ediyorum.
0: Hüseyin Aksu'nun adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla anılmıyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla anılmıyor. Fakat Sayın Çağatay...
1: Anılamaz çünkü. Neden? Proje adamı, bilim adamı, üreten kişi, yani liyakat sahibi, ehliyet sahibi, söyleneni yapmaz, doğrusu budur der.
0: Evet.
1: Ama günümüzün siyaseti öyle değil ki. Günümüzün siyaseti, size söylenenleri yapacaksanız o zaman revaçtasınız, o zaman kıymet harbiyediniz var. Eğer söylenenleri yapmazsanız, hayır efendim doğrusu budur derseniz sizin kıymet harbiyediniz yok bu devirde.
0: Değil mi?
1: Bir de o tarafı var işte.
0: Evet. Aklı ve bilimi kabul etmiyorlar siyasette demiştiniz.
1: Niye İlham Ortekin olunmuyor peki? Ondan sonra geldi göreve.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Tamam, Allah rahmet eylesin, söylüyoruz. Niye anılmıyor Hüseyin Aksu gibi?
0: Yine de bir takım onun da eserleri var.
1: Ya eser ayrı şey. Yani mukayese olur mu?
0: Valla
1: İlham
0: Ortekin'in rahmetlinin en büyük başarısı Hüseyin Aksu gibi bir figürü siyasetten uzak tutmayı başarmış olmasıdır bana göre.
1: İşte
0: peki.
1: İşte olay bu. Bak yine sizin cevabını verdin yani.
0: Sayın Başkanım, biz sizden fazla sizi konuştuk ama siz ne dersiniz?
2: Vallahi şimdi en tepeden başlayayım.
0: Evet.
2: Yani Aydın Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi bir tarafa, bir ülkenin yönetiminde bugünlerde gündeme taşınan devlet aklı diye bir kavram var. Devlet aklı öyle sahte kavramlarla ortaya atılacak, düzmece kavramlarla oluşan bir şey değil. Devlet aklı monarşilerde bile, Osmanlı Devleti'nde bile bir devlet aklı var. Padişahı bile 14 yaşında padişahlık koltuğuna oturan kişiyi bile eğiten bir akıl.
0: Değil mi?
2: Yani taç akıllandırır sözü.
0: Evet, çok
2: yüzyıllarca geçerli olmuş. Taçı kim akıllandırır? Taç dediğiniz tek adam. Taç her şeye kadir. Kim akıllandırır? İşte devlet akıllandırır. Devlet aklı ile o tacı elde eden kişiler akıllanır. Bugünlerde Türkiye'de tabii ki devlet aklıyla da oynanan bir takım mekanizmaların bozulduğu bir gerçek. Dolayısıyla sonuçta bir insanın, Haşmet Bey'in dediği gibi, tek başına bir insana Allah'ın verdiği yeteneklerle böyle bir devleti bütün ayrıntılarıyla yönetmek gibi bir kapasitesi yok.
0: Evet.
2: Burada mutlaka hatalar devreye girer. Mutlaka dolduruş devreye girer. Mutlaka algılar devreye girer. Buradan gelelim Aydın özeline. Özlem Çerçioğlu dediğiniz gibi bir değer filan değil. Aydın'a çok büyük zarar verdi. Ben sonuca bakarım.
0: Evet.
2: Benim bıraktığım şehir bir marka şehirdi. Denizli'li yanıp tutuşuyordu, Aydın gibi niye olamadık diye bağırıyordu. Uşak çok gerimizdeydi. Manisa çok gerimizdeydi. Afyon Belediye Başkanı gelip bizden ders aldı. Eskişehir'in marka belediye başkanına biz ders verdik. Antalya Belediye Başkanı, şu anda hapishanede olan Muhittin Böcek geldi bizden ders aldı. Biz böyle bir marka şehir bıraktık. Herkesin özendiği, peyzajıyla, ağacıyla, bulvarlarıyla, ulaşımıyla, otoparkıyla, kültürüyle, sporuyla şampiyon bir Aydın Spor bıraktık. Sonuca bakarsan bugün 17 senedir Aydın'ı büyük şehir olarak da 12 senedir yöneten Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı Aydın bugün bir suç imparatorluğuna dönüşmüş, bir uyuşturucu cennetine dönüşmüş. Nerede birinciyiz? Uyuşturucu da birinci değil, suç da birinciyiz. Ben sonuca bakarım.
0: Peki yani uyuşturucuyla bir...
2: Ha şimdi bunun Özlem Çerçioğlu mu uyuşturucu şampiyonu yaptı diye sorabilirsiniz.
0: Hem ne alakası var?
2: Bu ihmal, yani? Bu ihmal, bu vurdum duymazlık, kültürel değerlere, eğitime, diğer bütün sektörlerdeki başıbozukluğa, kötü şehirleşmeye, lağımların denize akmasına neden olursanız toplumu da bozarsınız. Toplumu daima öne çıkartacak şekilde, sadece şehircilik açısından da değil, sanayiyi teşvik edeceksiniz. Bakın 7 tane organize sanayi bölgesi kurduk. Yıllarca sahip çıkılmadı. Bir ASTİ'si kurduk, hala sular seller götürüyor, bir sürü sorunları var. Yani dolayısıyla
0: o arazilerin, arsaların peşinde koşuyor insanlar. Sanayinin şeyiyle değil, sonucuyla değil. Herkes orada,
2: onu söylüyorum. Yani evet. Özlem Çerçioğlu'nu değerlendirmek gerekiyorsa bugün yine bir algı üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ankara'dan sizin aldığınız bilgileri veren kişilerin hepsi, eminim, Özlem Çerçioğlu'nun algı yarattığı kişiler. Yoksa Özlem Çerçioğlu bakan yapacakmış, oradan İzmir'e götürecekmiş. Allah göstermesin, rezil olurlar. Rezil rüsva olurlar. Çünkü Özlem Çerçioğlu istikrarını bozmuş bir kişi. Ne evet. Aydın'dan seçilebilir, ne İzmir'den seçilebilir. Bakan yapılırsa tamam, itaat eder. Zaten aile bakanlığı dediğin nedir ki, işte orada oturuyor bakanların hepsi, aynı şey. Cumhurbaşkanının efendim izniyle affedersin çay içtim diyecek kadar her şeyi Cumhurbaşkanı iradesine bırakmış kişilerin bakan olması çok doğal. Kaldı ki şuna inanmayın. Şuna kesinlikle inanmayın. Özlem Çerçioğlu Cumhurbaşkanı'nı arıyormuş da bir şey istiyormuş da o da veriyormuş. Yok öyle bir şey ya. Verilen bir şey yok arkadaş. Ne istemiş ya? Yani Özlem Çerçioğlu Cumhurbaşkanı'ndan ne isterse evet deniyor olsaydı bugün Aydın'da bekleyen tam 14 tane arıtma tesisi var. Pardon, 17 tane arıtma tesisi var. 14 tane çöp deponi merkezi var. 55 tane Aydın'da kara nokta olmuş.
0: Evet.
2: Trafikte kara nokta olmuş. İnsanların can kaybettikleri, canını kaybetmesen saatlerinizi kaybettiğiniz kara nokta var ulaşımda.
0: Evet.
2: Bakın bir Çamlık geçişi 10 senedir sürüyor. Söylese ya Çamlı'yı yapıversinler hemen. Bakın bugün açılış yapıldı. NATO için havaalanı açtı. İşte Cumhurbaşkanı'nın eseri odur. Hadi Çamlık yolunu da Cumhurbaşkanı da söylesin de yaptırsın göreyim. Gider elinden öperim ya. Sadece Çamlık yolu değil. Bir Novada kavşağı başladılar. Ya kardeşim macera oldu ya. Bir Aydın yeni dört
1: kavşak
2: yolda.
1: Değil o.
2: Onu söylüyorum. Aydın yeni dört yolda. Aydın'da tam bekleyen birikmiş, 25 senedir birikmiş tam 138 tane kavşak var yapılması gereken. Bunlardan 6 tanesi acilin acili. Bunların içinde yeni dört yol kavşağı filan da yok ha. Sen git yeni dört yol kavşağını karayollarına ihale ettir zarla zorla. Ondan sonra sanki bütün Aydın'ın trafik problemini çözmüş gibi. E işte ben Cumhurbaşkanı'na söyledim de o da yaptırıyor. Ya kaç paralık şey. Yapılan iş eksik. Yanlış, tam çözüm getirmiyor. Evet. Tek yönden battı çıktıyla geçersen çözemezsin. Menderes bulvarından akıp giden trafik ne olacak? Sağa gitmeye çalışacak, sola gitmeye çalışacak. Eskiden iki şeritliydi, üç şeritliydi. Şimdi tek şeride düşecek o geçişler. Dolayısıyla bu tür algılar üzerinden Özlem Çerçioğlu siyaset yaptığını 17 senedir hepimiz biliyoruz. Hem rakiplerini manipüle etmek suretiyle hem algı yaratmak suretiyle siyasette seçim kazanmış olabilir. Evet. Yani siyasette seçim kazanmak mutlaka önemlidir. Fakat onun performansının kefili değildir seçim kazanmak.
1: Evet.
2: Seçim kazanan insanların sayın Türkiye'de belediye başkanı olarak %90'ın üzerinde başarısızdır. Bizim ölçütümüz başarıdır. Ben o başarıyı Allah'a şükürler olsun bundan çeyrek asır önce yakalamışım. Hala çabalıyorum. Ne için çabalıyorum biliyor musunuz?
0: Evet.
2: Kazara Özlem Çerçioğlu'nun dediği şey gerçek olsa da diye dua ediyorum. Gerçek olsaydı ben her gün öneriyorum ya kendisi.
0: Hangi dediği şey?
2: Yani Cumhurbaşkanı'na açıyormuş da talimat veriyormuş, Aydın için her şeyi yaptırıyormuş. Hı. Tablo bu. Bakan olacakmış. Keşke bu gerçek olsa. Gerçek olsa da o projelerin hepsini önüne koyduk.
1: Bu da bir algı.
2: Ha, algı tamamen algı ya.
1: Bu da bir algı.
2: Onu söylüyorum. Yani Özlem Çerçioğlu kardeşimin bulaştığı hakikaten kabul edilemez bir sürü iş var. Kabul edilemez işler var. Şimdi buradan sıralamayayım. Sonra gidiyor suç duyurusu falan yapıyor. Bunlar hepsini Cumhurbaşkanı bilmiyor mu? Biliyor. E niye kabul etti? Bu bir

0: bir yılı doluyor, doğru mu?
1: Evet.
0: Bir yılda ben yaptıklarımı eskiden hatırlıyorum. Binlerce esere, binlerce konuya el attık. Bir yılda yapıla Aydın'da ne yapıldı? Bir yeni dört yol başladı. 5 aydır sürüyor. 70 günde bitecek olan bir kavşak 5 ayda 1/4 bitmedi ya. El insaf. Bu mu Cumhurbaşkanlığının iradesi? Elbette değil. Cumhurbaşkanlığı istese Ankara'daki havaalanı gibi 8 ayda NATO havaalanını inşa ettiriyor ya. Gözünüzün önünde. Gidin bir bakın, saraylar gibi. Muhteşem bir eser. 8 ayda bitmiş. Bizim bir yeni dört yol kavşağımız 8 ayda bitemeyecek. Ne yapacağız şimdi? Nerede Cumhurbaşkanı iradesi? Bırakın bu algıları. Kimse bu algıların gerçekmiş gibi düşünmesin. Açıkça söylemek gerekirse ikinci önemli hata diyorum, proje bile demiyorum. Koskoca 10 ay boyunca Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinden sonra 10 ay boyunca Aydın'a getirebildiği yatırım, Ayban dedikleri banliyö sistemi, devlet demir yolları yapıyor. Yeni dört yol kavşağı denen battı çıktı karayolları yapıyor. Bunları sata bitiremedi.
1: Kredisini de bir şey belirlemez.
0: Bakın, sosyal suçtur. Ben bugün gittim İş Bankası şubesinin orada karayollarının ambleminin dışında yuvarlak Büyükşehir Belediyesi'nin tabelası var. Yasak, yanlış. İnşaat tabelası da yok. İnşaat tabelası olur, orada yatırımcı kimse yazar. O kadar. Sağına soluna öyle Büyükşehir'in tabelasını yazdıramazsınız. Ha, onu bırakın. Aydın'ı kilitlediler yahu. Bu kadar mı beceriksizlik olur? Bu kadar mı yanlışlık olur? Yeni dört yoldan geçemeyen, yani İzmir, Aydın, İzmir ve Denizli istikametindeki trafik kapatıldı. Bana göre 10 gün kapatılacaktı. Belki 10 ay kapatılacak. Kapatıldı. Nereye gidecek trafik?
2: Olay iyimser bir süre şu an için.
0: İyimser bir süre.
2: Su çıktı falan diyorlar abi.
0: Neyse. Ya çıkacağını biliyorum.
1: Nerede?
0: O suyun tahliyesinde sıkıntılar var. Bak söylüyorum. Ben çizdim. Projesini çizdim. Onun battı çıktısının altındaki suyun tahliye edilmesi için kodlara baktım. Ta Çeştepe'nin bittiği yeni garajın altındaki bir noktaya kadar bir drenaj hattının yapılması lazım. Bunun için bütün karayolunun kazılması lazım. 8-9 metre kazılması lazım. Çocuk oyuncağı değil. Ha şimdi ne yapacaklar biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Oraya bir tane pompa koyacaklar. Başka, flatörlü.
2: Pardon, çok özür dilerim. Sesli bir sorunumuz olduğu yönünde izleyiciden gelen mesajlar var. Bir ses, televizyon sesiyle ilgili genel bir sorun var mı yok mu bir kontrol edebilsek çok sevinirim.
0: Evet, evet, sese bir baksınlar. Ses evet. Önemli. Ben de fazla heyecanlanıyorum. Bağırıyorum. Belki ses o yüzden bu.
1: Yok, bağırmıyorsun canım.
0: Daha sakin konuşayım. Şimdi yeni dört yolu değerlendirdik. Oraya bir tane çukur kazacaklar. Yağmur yağdığı zaman su orada birikecek. Orada bir tane flatör olacak. Yükseldiği zaman o suyu pompayla bir yere atacaklar. Ya elektrik kesilirse ne olacak? Yağmur yağdığı zaman şişecek filan. Ya bunlar mühendislik değil. Ayban denen proje dünya genelinde hiç öyle bir şey yok. Bakın, banliyö trenlerinde hemzemin geçit olmaz. Banliyö treni çok sık gidip gelen bir şeydir. Hemzemin geçit olan rayda banliyö treni olmaz. Evet. Kanuna da aykırı, devlet demir yollarının yönetmeliğine de aykırı, her şeye aykırı. Gösteriş için uydurma bir proje olarak sadece 22 kilometrelik bir banliyö sistemi öngördüler. 1 gram 1 santimetre rahat döşenmedi eski rayların üzerine. O raylardan geçen yük trenleriyle şehirler arası yolcu trenlerin üstüne bir de günde 40'a yakın kez banliyö treni geçecek. 40 kere Soğukkuyu'daki hemzemi geçit duracak. Oradaki trafik kilitlenecek. 40 kere otoban kavşağı duracak. Kaç tane hemzemin geçit var biliyor musunuz? 22 tane. 22 kilometrede 22 tane hemzemin geçit var. Yani böyle bir yere siz, ondan sonra Cumhurbaşkanı iradesiymiş de bakan olacakmış da bırakın canım bunları.
1: Cumhurbaşkanı nereden bizim senin dediğin hemzemin
0: yani,
1: geçitleri?
0: Eğer hakikaten bu doğruysa, Cumhurbaşkanı ulaşılıp da merhaba deyip dönüp gelip hava atıyorsa, Cumhurbaşkanı'nın ona göstermiş olduğu iyi niyeti kötüye kullanıyor demektir. Cumhurbaşkanı iradesi buradaki Ayban projesi ise, Cumhurbaşkanı iradesi buradaki yeni dört yoldaki başarısız, eksik, hatalı proje ise, milleti süründüren proje ise, Cumhurbaşkanı iradesiyle

0: alay ediyor demektir. Cumhurbaşkanı iradesini satmaya kalkıyorsa, yani
1: Cumhurbaşkanının iradesi kötüye mi kullanılıyor diyorsunuz?
0: Kötüye kullanıyor demektir. Çünkü Cumhurbaşkanından eğer öyle bir bonsansınız varsa önce Aydın'ın 17 tane arıtma tesisini bir senede yaptırtır. 14 tane çöpü katı atık tesisini bir senede yaptırtır. Bizim zamanında hazırladığımız Aydın'ın ana ulaşım sistemi olan Ayban dediğimiz, yani esas banyo sistemi dediğimiz sistemi de özel hat döşemek suretiyle 2-2,5 senede bitirir. Didim kılçığı, Bozdoğan kılçığı, Karacasu kılçığı dediğimiz, kılçık diyoruz bunlara, oralara kadar raylı sistemi götürür. 258 kilometrede ring halinde.
1: Sen başkanım dahil, size teessüf ederim. Çin'e, yani, Çin'e kılçığı yok söylediklerinizde. Ha
0: pardon, Çin'e kılçığı da var. Çin'e kılçığına gerek yok. Çünkü bizim bundan 35 sene önce devlet projesi haline getirdiğimiz projede Çin'den zaten demir yolu geçecek ve Milas Güllük Havaalanı'na inecek. Yani ona kılçık demiyoruz. O çünkü ulusal hattın bir parçası. Bütün bunlar çizili. Bütün bunları koyduk. Bütün bunlar belediyenin arşivinde duruyor arkadaş. Aydın'ın bir ulaşım master planı var. Burada raylı sistem var. Raylı ulaşım sistemi var. Köy yolları var. Gidip de daracık köy yoluna, o virajlı dimdik köy yollarına gidip de asfalt dökmekle köye hizmet götürmüyorsun. Köy yollarını genişleten, köy yollarının kenarlarını imara açıp oralara güzel bir yapılaşma evet sağlayan. Ya. Yani bütün bunlar dururken
1: evet.
0: Keşke söylüyorum Cumhurbaşkanı iradesi Aydın'dan yana olsa da bunların hepsini biz gitsek bedava çalışsak yaptırsak ya. Bedava çalışsak yaptırsak. Ben buradan Sayın Özlem Çerçioğlu'na söylüyorum. Yalvarıyorum ya. Öyle bir iradeyi yakaladıysanız lütfen Aydın'ı hakikaten ihya edecek bir döneme girin. Yapın. Biz de alkışlayalım. Ha bize ihtiyacınız varsa çıkıp gelelim. Gece gündüz koşalım ya. Gece gündüz koşalım. Projemizde koşalım. Amelelik yapalım koşalım. Ama yok öyle bir şey ya.
1: Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Haşmet abi sen yokken biz burada çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu konuştuk. Mutlak mutlan sonrası oluşan tabloyu evet. konuştuk. O konuda senin ne düşündüğünü de çok merak ediyorum.
2: Bu konuyu sonra mı döneyim?
1: O konuyu ikinci bölümde uzun uzun konuşacağız.
2: Peki. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'yla başlamış bir hadise değil. Türkiye'de ulusalcı kimliği, Atatürkçü kimliği, devletçi kimliği öne çıkaran siyasal parti Cumhuriyet'in kuruluşundan beri, ülkeyi kuruluşundan beri Cumhuriyet Halk Partisi gözüküyor. 1950 çok partili siyasi hayatı geçtiğimizde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ki bizim hemşerimiz rahmetli Adnan Menderes dahil tek parti döneminde prensipte ve partinin programında ülkenin menfaatleri veya halkın menfaatleri konusunda anlaşamayınca rahmetli İnönü diyor ki siz farklı düşünüyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nden siz partinin içinde kalıp hizip şeklinde işlem yapacağınıza, siyaset yapacağınıza, kendi adınıza bir parti kurun. Çok partili hayat böyle doğuyor aslında. Nedir o dediğinizde işte o dönemde toprak reformu yapılsın isteniyor. Yani Türkiye'nin feodal yapısının kaldırılması, ağalık sisteminin kaldırılması. Buna Adnan Menderes ve arkadaşları direniyor.
3: Toprak ağaları.
2: Toprak ağaları direniyor. Fikir ayrılığı burada çıkıyor. Bu yüzden de bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi toprağın dağıtılmasından yana, ağalığın, derebeyliğin, feodal yapının kaldırılmasından yana fikir yürütüyor. Adnan Menderes ve arkadaşları da o şeyinin sürdürülmesinden yana tavır alıyor. Bu fikir ayrışması çok partili hayatın başlangıcında yaratıyor. Demokrat Parti'nin siyaset alanında görev almasında başlıyor. Türk halkı da ne hikmetse yani o feodal yapı kırıp halk arazi edindirileceği halde gidiyor Demokrat Parti'ye oy veriyor. Ağalık sistemine oy veriyor. Yani kendi menfaatinin yanında değil, ağasının menfaatinin yanında yer alıyor. Bu zihniyet hala değişmedi yalnız Türkiye'de. Onu söyleyeyim ha, 75 sene geçti. Hala bizim vatandaş ağasının yanında, patronunun yanında oy kullanmaya meyillidir. Yani böyle silkinip de benim çıkarım budur, bunun benim menfaatim budur. Ben şu sınıfta kategorize oluyorum. Ben işçiyim, işçi hakları. Ben çiftçiyim, çiftçi hakları. Böyle bir şeyle, bakışla oy kullanan bir kesim hala daha yok Türkiye'de. Ki geldiğimiz noktaya bakarsan sendikacılık bile 50 yıl geriye gitti. Bir disk vardı, işte bir sallıyordu Türkiye'de. Bir işte öğretmenler dernekleri vesaire, yani kamusal şeydi. Şeyler vardı. Sivil toplum kuruluşları vardı. Şimdi bunların hepsi bitti. Şimdi bakın, ilk kırılma Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ilk kırılma orada. 1946'da. Sebep o. Tabii ondan sonra ayrıldı Demokrat Parti. Cumhuriyet Halk Partisi 60'a kadar bir şey görmedi zaten yine. Sonra Adalet Partisi geldi. O devam etti. İnönü tabii 46 nere 70 şeyde şeye kadar, 70'lere kadar kaldı. İktidar yüzü görmedi. Ecevit geldi. Hani o süreç kapalı dönem geçince Ecevit partinin genel sekreteriyken genel başkan haline geldi. Onunla yürüdü sistem Cumhuriyet Halk Partisi. İşte Kıbrıs çıkartması vesaire, karaoğlan mucidi oldu bir anda. Tabi arkasından yokluklar, mokluklar, kuyruklar derken şey, savaşın getirisinden dolayı o da erozyona uğradı. 80'e geldik, siyasi partiler tasfiye oldu. Mesela Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan olarak 12 Eylül'ü bıraktığında, 12 Eylül olduğunda genel başkanıydı. Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmadı. Ayrı bir şeye gitti, Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Necdet Çal Halkçı Parti'yi kurdu. Bir yere SODEP'i kurdu. Sonra bunlar kendi aralarında Halkçı Parti ile SODEP birleşti. SHP aldı. Ecevit onlarla beraber olmadı. Zaten 80 ihtilali Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kere ikiye böldü. Yani orada genel başkan ayrı bir rotaya gitti. Demokratik solum dedi.
1: Yani tarih tekrar...
2: Şimdi oraya geliyorum. Böyle evet, adım adım geleceğiz. Sonra SHP iktidar ortağı oldu. Doğru Yol Partisi ile 91'de. Tabii 12 Eylül'ün izleri silinince Cumhuriyet Halk Partisi tekrar açıldı. Deniz Baykal SHP'nin içinden fırladı, CHP'yi kurdu. Bak orada bu sefer ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi bir Ecevit Demokratik Sol, bir İnönü'nün oğlu SHP, bir de CHP çıktı Deniz Baykal'la. Tabii rahmet Özal'ın ölümü şeyi değiştirdi, siyasi kulvarı değiştirdi. SHP devam etti yolunu. DSP devam etti yolunu. DSP iktidara bile geldi. CHP olmadı. Mesela 97 azınlık hükümetinde İsmet Bey yalvardı. Deniz yapma, şu hükümetin içinde ol dedi. Hayır dedi. İki sol parti hükümetin içinde olmaz dedi. Ben muhalefette kalacağım dedi. Yani girmek istemedi. Yani üstlen şu işi, rol al burada dedi. Katkıda bulun dedi. Evet. Girmedi. Ama Ecevit'in başkanlığında ana sol D kuruldu mesela. İşte o dönemde APO getirildi vesaire. Şimdi ondan sonra bakıyoruz. O 2001'deki krizle beraber DSP saf dışı kaldı. CHP kaldı. AKP ile beraber parlamentoda AKP ve CHP kaldı.
1: Evet.
2: Şimdi Deniz Bey o gelenekçi Cumhuriyet Halk Partili
1: muhalefet
2: Atatürkçü ulusalcı kimliğini korudu. Hatta biraz da Türkiye şartlarına göre fazla demokratik şey geliştirdi. Belki arka planda bir pazarlık var mıydı bilmiyorum. Bir partinin iktidara gelmiş genel başkanı siyasi yasaktı. Böyle şey olmaz dedi. Getirin meclise şey dedi, kanun teklifini dedi. Kaldıralım Tayyip Erdoğan. Kalkan kanunla şey oldu, ne derler ona, gitti Siirt'ten milletvekili, orada birini boşalttılar bir yere, milletvekili oluyor, başbakan oldu. O kanunun düzenlenen kanunda o yasağı kaldıran, Erdoğan'ın yasağını kaldıran oy verenlerden birisi Özlem Çerçoğlu. Hani bizim dostluğumuz geçmişe dayanıyor derken onu demeye çalışıyor. Bir sen değilsin ki onu. O partinin kararı zaten. Parti öyle karar almışsan gidip orada oy verir misin? Geç bunları. Ama piyasayı nasıl satıyor algıyı? Herkes dostluğumuz geçmiştedir derken.
1: Benim sayemde oldu.
2: Ha, sanki kendisi yaratmış onu. Evet. Seninle ne alakası var?
1: Ama bu da bir lütuf yani. Neticede o zaman onu lütfetmiş. O zaman onu lütfetmiş.
2: Ben bunun canlı şahidiyim de. O ne, o nasıl anlatıyor? Halk bunun neresini, ne kadarını bilecek ki? Şimdi tabii Ecevit'in iktidardan uzaklaştırılma sebebi Irak meselesinde yeşil ışık yakmamasıdır. Bu nedenle ekonomik ablukayla hükümet düştü. Onun yerine Irak, Amerika'nın başarılı olmasını dileyen Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu parti iktidara geldi. İlk getirdikleri tezkere 1 Mart tezkeresi. Yani ABD'nin askerlerinin Türkiye üzerinden Irak'a girişiydi.
1: Evet.
2: Ama o iş mecliste ters yüz oldu. Daha yeni bir hükümet, 3-5 aylık. Tabii müesses nizam var. Asker ayrı düşünüyor. Müesses nizam, devlet kurumları, kuruluşları farklı düşünüyor. Orada hükümet istediği neticeyi alamadı. E ne diyecek hükümet şimdi? Sen hükümet olmuşsun, sayısal çoğunluğun ama meclisten bu tezkereye geçiremedin. E bu benim suçum değil yani. İşte bu işte müdahale edenler oldu. Türkiye'de bu siyasetin müdahale var. Hani hep derler ya bir vesayet.
1: Evet.
2: Vesayet var siyasetin üzerinde. O vesayet tanımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. O tezkerenin geçmeme nedeni. Onun üzerine hadi bakalım ballıyoruz. Ergenekon, cart çurt yürüdüler. Başka? O tezkerenin geçmemesi için mücadele edenlerden birisi daha vardı. Deniz Baykal'dı. O CHP de o işe ayırdı. Evet demedi ki. Evet dedi. Zaten geçecek. Şimdi o zaman iki olay vardı ABD'nin gözünde Türkiye'de. Bir, ulusalcı ve Atatürkçü yapıyı hem partisel anlamda kırmak gerekiyordu. Ve Türk TSK nezdinde de bunu biraz çürütmek gerekiyordu. İşte o operasyonlar FETÖ üzerinden dendi. CIA aslında bana sorarsan ben öyle bakarım meseleyi. Sonra da bu iş geldi bağlandı yine FETÖ üzerinden diye Deniz Baykal'a bağlandı. Deniz Baykal da bir kaset operasyonuyla gitti. Adı sanı duyulmamış. Bir SSK genel müdür olarak bilinen. Benim zamanımda SSK genel müdürü biliyorum.
1: Ama bıçkın bir milletvekildi. Melik Gökçek'le ilgili balonlar
2: patlattı. Dur. Onun patlattığı balonun 100 mislisini biz burada patlattık. 100 mislisini. O balon patlattı da Melik Gökçek bir gün yargılandı mı?
1: Hayır.
2: Biz burada büyük şeyi yargılattık işte aldılar 13 yıl ceza 14 yıl ceza alanlar oldu. Biz burada onun 100 mislisini patlattık. O bir algıydı. Sallıyordu. Oradan buradan işte o ayakla zaten geldiği yer belliydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Bey 99'da da DSP'nin aday olmak için DSP'nin kapısına gitti. Ecevit kabul edecekti. Rahmetli Raşan Hanım onu kapıdan kovdu. Kabul etmedi. Ben sana söyleyeyim. O dönem ben de DSP beni davet etti. İsmet Bey de dedi ki rahmetli, ikisi de rahmetli oldu. Bülent Bey biz baba oğul gibiyiz. Biz birimiz DSP'den birimiz Şemsiye Partisi'nden olmaz. Bu iş yanlış olur dedi. Onun üzerine tamam abi dedim. Ben de çekildim mesela. Ben hatta aday adayı gittim. Ben çekilince Sema Pişkül çıktı gitti aradan.
1: Evet.
2: Şimdi olayları sergiliyorum size, gelişmeleri. Deniz Baykal gidince kim geldi? Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Şimdi normalde eğer demokrasiyi özümsemişse, iki seçim kazanamadıysan, üç seçim kazanamadıysan bırakırsın bu işi. Ne yaptı? Partinin genleriyle oynadı. Ya Refah Partili Mehmet şeyi aldı geldi kendini genel başkanımızın danışman yaptı. Kaç tane MHP'li ben biliyorum o genel merkezde kendisini danışman yaptı. Ben bunları biliyorum. Hepsini. Gitti Ekmelik'ten İhsanoğlu mudur neydi? Onu Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Partide hiç sanki 100 yıllık partide hiç kimse yetişmemiş gibi. Ulan Önder Savukoy'a hiçbir şey kimseye bilmiyorsan. Değil mi? Hukukçu vesaire bir adam partinden birisi. Sonra ne oldu? Altılı Masa'ya gitti. Altılı Masa'na dedi. Orada isteseydi Meral Hanım'la uygun davransaydı ben sana söyleyeyim. Ya Ekrem İmamoğlu aday olacaktı ya Mansur Savaş aday olacaktı. Hangisi aday olursa olsun o seçimin galibiydi. O seçim alındıydı. Ama ben olacağım dedi. Ben olacağım dedi. Muharrem İnce çıktı. Aday gösterdi. Gel buraya Muharrem. Ya ensesini tokat vuruldu çocuk gibi.
1: İtibarsızlaştırarak
2: aday yaptın sen kendi adamını. Gel bakalım Muharrem.
1: Yani yine Kemal Kılıçdaroğlu devrede diyorsunuz.
2: Devrede. Ya bir proje. O proje yürüyor. Şimdi ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bir sinerji, enerji yarattı. Aldı gitti. Çünkü insanlar ila nihayet muhalefette kalamaz kardeşim. Her seferinde git sandıkta oy ver, bu sefer olacak yine mağlup dön. Ha, bu sefer olacak mağlup dön. Yeter artık dedi vatandaş. Bıktı. Paldır küldür. Onu dediler ki bu iş işte bilmem neyle bilmem neyle. Onunla da alakası yok. Bak şimdi 2000...
1: Abi o zaman Türkiye'deki bütün seçimlerin aynı duruma gelmesi lazım. Şurada kıytırık bir Esnaf Odaları Birliği seçimi yapıyor. Neler dönüyor?
2: Şimdi oraya geliyorum. Şimdi burada bir proje var. Mesela 2017 seçimlerde mi o? 2016 mıydı? Mustafa Savaş da aday oldu gitti. Milletvekili oldu. Seçim oldu. Seçimin galibi yok.
1: 2017.
2: Erken seçimi gitti. O süreçte Kasım'da gittik. Haziran'da seçim oldu. Kasım'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye tevdi edilmedi görev? Gel bir de sen kur diye. Hani diyelim Binali Yıldırım başarılı olamadı veya öteki Ahmet Davutoğlu başarılı olamadı değil mi? Bak gezdi gezdi yok. Olmadı. Niye öyle olmadı? Teslim ettiler mi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Gel al bakalım biri sen dolaşın turu. Sen hükümet
1: sen şimdi şey diyorsun abi bir başka vesayet mi var diyorsun?
2: Tabii ki bir başka vesayet var. İşte oraya doğru geliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi güçlense de güçlendi nitekim. Yani bu güçlenme kendi plan ve programından kaynaklı da değil. Türkiye'nin ağır ekonomik koşulları, iç ve dış siyasi koşullar yani, toplumu bu hale getirdi.
1: Mevcut idare karşıtlık.
2: Evet, %85'i bu toplumun ekonomik zorluklar içinde yaşıyor. Kim ne derse desin. Bak git, turizm ne halde? Tekstil ne halde? Sanayi ne halde? Gör hallerini. Şimdi bakın hükümet kurmaya bile yetki verilmedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2016'da. Ekmelettin İhsanoğlu geldi. Kendisi aday oldu vesaire. Şimdi CHP halkın kendi iç dinamikleriyle gelişen bir olayı kanalize ediyor.
1: Yani halkın önündeki set olarak mı kullanıldı?
2: Evet. Şimdi onu kanalize etmeye çalışıyor. İktidara gelecek. Onu önlemek için de bu olaylar yaşanıyor şimdi. Siz 13 yıl o partiyi yöneten bir genel başkan olsanız, seçimini kaybetmiş bir genel başkan olsanız kurultaya, o kurultayın üstünden iki defa daha kurultay olduktan sonra siz gelip oraya mahkemenin, hakimin atamasıyla kayyum olarak oturur musunuz ya? Yani devlet adamı yapar mı bunu? Siyaset adamı yapar mı bunu? Cumhuriyet Halk Partisi veya herhangi bir partinin insanı bunu yapar mı?
1: Görev adamı yapar abi.
2: Ha görev adamı yapar. Şimdi bu oraya geldi. Ve kurultaya toplayacaklar diyor. Ben ilk günde dedim. Toplamaz kardeşim. Sizden partiyi almışlar. Polis soruyla sizi dışarı atmışlar. Şimdi disiplin kurulu ihraç ediyorlar. Bunlar hala daha kurultaydan bahsediyor. Ne kurultayı ya? Siz artık halk arkanızda sizin. Siz bir umut oldunuz. Kurun partinizi. Neymiş efendim bu Atatürk'ün partisi? Ya hani Demokrat Parti nerede? Geçin bunlar. Hani Adalet Partisi nerede? Partilerin isimleri sihri kayboldu. Hani ANAP nerede? Ortam o değil artık. Evet. İsimle yürüyecek bir durum yok.
1: Evet.
2: Siz halkın önünde yürüyeceksiniz. Halk sizle yürüyecek. Zaten halk öfke içinde.
1: Evet.
2: Onun için bu meydanlar kalabalık. Bunlar CHP kitlesi olarak göremez kimse. Bu halk kitlesi. Bunun içinde CHP'li de var, MHP'li de var, AKP'li bile var. Evet. Yani bunları biz biliyoruz. Şimdi benim gördüğüm kayyum atandı. Bunu kabul etmeyecekti. Velev ki yanlış bir adamın eline gitmesin diye kabul ettiyse, kabul etse bile hemen kurultaya gitmesi gerekirdi. Onu da yapmıyor. Partiden adam ihraç ediyor. O yetki var. Merkez Karar Kurulu topluyor. O yetkisi var. Grup başkan vekillerini görevden el çektiriyor. O yetkisi var. Partinin bütün parasını kullanıyor. O yetkisi var. Partinin il başkanını atıyor, ilçe başkanını atıyor. Her şeyi yapıyor ama bir tek kurultay yapamıyor. Ne hikmetse. Nasıl bir kayyumluksa bu. Evet. İşte proje adamlığı bu. Onu evet. demeye getiriyor.
1: Görev adamı.
2: Görev adamı. Buradan nereye gideceğiz? Ben sana söyleyeyim. Türkiye siyasi bir çalkalanmışlığı gidiyor. Hiç kimse aklı selim düşündüğü yok. Hükümet dahil. Muhalefet yine burada biraz daha temkinli davranıyor. Bir şey söylediler. Biz seçilmiş bir genel başkanın yanında
1: yani
2: oluruz.
1: Siyaset üstü vesayetin bir...
2: Evet, biz seçilmiş bir genel başkanın yanında oluruz. Bayramlaşırız. Ama atanmış bir genel başkanı bayramlaşmayız dedi mesela İyi Parti. Çok iyi bir...
1: Devlet Bahçeli de mesela ilk zaman çok böyle Özgür Özel lehine açıklamalar yapıyordu. Sonra biraz daha işte...
2: Ben şey bakamam, onun bakış tarzını biz anlayamıyoruz zaten. Evet. Bir asın gidin diyor, bir kurtarın gidin diyor. Biz onu anlayamadık, anlayamıyoruz da o işi. Evet. Yaşın getirisi de olabilir. Şimdi burada görev adamı olarak geldi. Toplumda %2 karşılığı yok. Partide %2 karşılığı yok. Ama partiyi bölmek, tabii %2 Türkiye açısından, seçim kazanma açısından çok önemli bir oran. Evet. Bu görevi ifa edecek evet. herhalde. Son defa bu evet. görevi ifa edecek. Ben onu anlıyorum. Üzülüyoruz tabii ülkemiz adına. Bu ne olur biliyor musunuz? Yani biraz daha hükümet de ondan çekiniyor. Devlet Bahçeli de ondan çekiniyor. Diyor ki işte sokaklar hareketlenecek. Hareketleniyor. Kardeşim öğretmenler yürüyor. Copluyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. İşçiler yürüyor, copluyorsunuz, gözaltına. Öğrenciler yürüyor, aynı oluyor. Vatandaş yürüyor, aynı oluyor. Şimdi millet zaten burnundan soluyor ekonomik anlamda. Ne yapacak işte bu meydanlar toplantı olduğu zaman onu bir haykırıyor, deşarj olmaya gidiyor.
1: Evet.
2: Şimdi bunu il il yapıyordu. Oraya geliyoruz. Bunu il il yapıyordu. Bu eylemler, Cumhuriyet Halk Partisi bir karar alırsa, Cumhuriyet Halk Partisi demeyeyim de Özgür Özel ve arkadaşları, bugün 81 vilayette miting yapacağız.
1: Eş zamanlı.
2: Bu eş zamanlı. Bu mitingde İyi Parti de bizle beraber, Demokrat Parti de bizle beraber, o da bizle beraber, bu da biz. İşte bu hükümeti korkutuyor.
1: Evet.
2: Anlatabildim mi? Evet. Korku burada. Onun için...
1: Hükümeti mi korkutuyor, vesayeti mi korkutuyor?
2: Herkesi korkutuyor.
1: Şimdi hani çünkü ben anladığım kadarıyla vesayet dediğim şey biraz siyasetin üstü evet. bir şey. Hükümetin evet. üstü bir şey.
2: Evet.
1: Haşmet abi ikinci bölümde detaylıca konuşacağız, devam edeceğiz. Maksat hasıl oldu. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: ben.
1: Hı.
0: Amerika şey mi?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: Biz diyenler mi?
1: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçeyim.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP kuru yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP kuru yemişte sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
3: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
5: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi. GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi...

0: Evet sevgili izleyenler, denge noktasında ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haldun Haşmet Aysan çok dolu ve bir süredir de yoktu. Haşmet abi sen demin, ben sözünü kestim, araya gittik. Kaldığımız yerden
1: şimdi devam. Doğru şunu söylememiz lazım. Çok yanlış işler yapıldı son dönem. Nasıl derseniz, siyasi partiler sözde demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları.
0: Evet.
1: Böyle deniyor. Böyle tarif ediliyor. Ve milletle toplum arasında bir köprü vazifesi görüyor. Devlet arasında.
0: Devletle millet
1: bir
0: arasında.
1: Bir köprü vazifesi görüyor. Böyle tarif ediliyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler kendi içinde bir kere demokrasisi yok. İşte genel başkan ne derse herkes oradan yürüyor. Bir kere o var. Şimdi Türkiye'de seçimler Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi denetim altında gerçekleşiyor. Bu ilçe kongresi böyle, il kongresi böyle, büyük kongresi böyle. Ve Yüksek Seçim Kurulu da bir anayasa mahkemesi gibi kararları nihai ve bu kararlar yapılamaz. Yani bir üst yer, merciye taşınamaz kesin. Yargıtay kararı gibi kesinleşmiş oluyor. Anayasanın 79. maddesinde getirmişler, koymuşlar. Seçimler Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetimi ve denetim altında yapılır. İlçe kongresi veya il büyük şehirde kurultayda süresi içerisinde itirazlar yapılır ve bu itirazlar nihai olarak bağlanır. Sonuçları kesindir. O kesin sonucu göre de seçilmiş kimse, belediye başkanı ise mazbatasını verirler. Seçilmiş milletvekili ise mazbatasını verirler. Seçilmiş genel başkansa mazbatasını verir. Herkes gidiyor oradan alıyor mazbatayı.
0: Evet.
1: Şimdi Özgür Özel bir mazbata almış. İtirazlar olmuş olduysa veya olmadıysa bir mazbata vermişler adama. Birisi de gidiyor diyor ki ya bu kongrede biraz alengirli işler oldu. Para döndü, pul döndü, o döndü, bu döndü, karı kız döndü vesaire. Bunu görev ediniyor birisi, bir mahkeme. Gidallah o mahkeme diyor ki sonunda ya bu diyor karar vermeye gerektirmeyen yok hükmünde bir iddia olarak bakıyor. Yani mahkemeye yok hükmünde görüyor. İtiraz ediyorlar, haydi bu sefer butlan çıkıyor. Butlan çıktı ama bir mahkeme bir karar verdi ama benim mazbatamı ben mahkemeden almadım ki. Ben mazbatamı Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldım. O zaman mahkeme ne yapacak? Seçim Kurulu'na yazı yazacak. Ben böyle bir karar verdim. Tedbirli de olsa veya. Kardeşim o mazbatayı iptal et demesi lazım.
0: Evet.
1: Sıkar o diyemiyor. İptal et diyemiyor. Çünkü karar kesin Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı. Anayasa. Ben demiyorum anayasada.
2: Yetkisi de yok.
1: Yetkisi de yok dava, o davayı açmayı. İptal etme yetkisi de yok. Şimdi ortada ne var biliyor musun? Mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilmiş ama iptal edilmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel var. Bir tane de İstinaf Mahkemesi asli hukuktan gitmiş. İstinaf Mahkemesi tarafından da onun genel başkanlığı ortadan kaldırılmış. Daha geriye dönük Kemal Kılıçdaroğlu'nun atandığı bir kayyum var. Şimdi bu Türkiye'nin ayıbı değil de neyin? Kimin ayıbı bu? Yani bu hukuk devletinde, bir demokratik hukuk devletinde çok partili siyasi 100 küsur tane partinin oluştuğu bir ülkede böyle bir karar nasıl hala hayat buluyor? Hala buna niye bir refleks yok? Ya bunun birisi diyecek ki ya kardeşim YSK'nın kararı anayasa hükmüdür, amirdir. Bitti. Zamanında yapılmışsa yapılmış. Mesela ne diyor? Ben size hakaret ettim diyelim. 6 ay içerisinde hakarete ilişkin suç duyurusunda bulunursan diyor ben onu soruşturmaya açarım. Süreye geçirdiysen ne olur diyor? İtiraz hakkı şikayet hakkın yok diyor. Veya mahkeme geçen gün karar verdi diyelim 4 ağır ceza değil mi? Ben karar verdim. 15 gün içinde itiraz hakkım var diyor. Değil mi? 15 gün içinde itiraz etmezsen senin temiz etme hakkın kalıyor mu? Et istersen göreyim. Diyecek ki süresinde temiz etmediğin için reddine.
3: Usul.
1: Tabii ki. reddine. Şimdi ortada da böyle bir şey var. Adamı genel başkan seçmişler 2023'te. 2025'e kadar adam hala da 2026 genel başkan olarak gözüküyor 3 yıldır. Sen 3 yıl sonra adamın genel başkanlığını yok hükmünü sayıyorsun. Bu olmadı bu. Bu olmadı. Bu olmadı. Hani kendisi İmamoğlu'nun diplom işi gibi de değil bu.
0: Evet.
1: Sandıktan çıkmış bir karar. O sandıktaki karar seçim kurulu müşahitler nezaretinde alınmış bir karar. Tutanakları var. İtirazları var. Üst var. Bilmem ne var. Şuyu var. Buyu. Şimdi böyle bir garip durumdayız. Bu yarın ben beğenmedim Hüseyin Bey'in partisini. At oradan iki tane çamur.
0: Evet.
1: Hadi bakalım gitsin. Hacı
0: da butlan mevzusu
1: korkunç bir
0: çok
1: durum.
0: Net bir şekilde anlaşıldı ve sen kronolojik olarak konuyu çok iyi anlattın.
1: Demokrasimize büyük zarar
0: şimdi
1: verecek bu
0: ben,
1: iş.
0: Ben az önce bahsettiğin bir durum var. Biz tabii bu stüdyoda, bu ekranlarda bu mevzuları çok konuştuk. O yüzden ben gazetecilikte, yayıncılıkta fikri takibi çok önemsiyorum. Yani evet. Bir meselenin devamında neler oluyor, neler bitiyor takip etmek bizim mesleğin önemli ayrıntılarından birisidir ve olmazsa olmazdır. Artık gazetecilik günümüzde çok olması gerektiği gibi yapılmıyor. Olsa da biz bu tür değerleri önemsiyoruz. Yıllarca burada konuştuk bu ekranlarda. 4 Ağır Ceza Mahkemesi bizim yıllarca konuştuğumuz konularla ilgili, hususlarla ilgili, senin de suç duyurusunu yaptığın konuyla ilgili bir karar verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu atılı suçlardan beraat etti. Fakat bazı bürokratlara ve danışmanlara ceza aldı. Bu mahkeme kararı nedir? Sen nasıl yorumluyorsun?
1: Şimdi bir iyi niyetle sevgili Hüseyin Bey'in yaptığı gibi rahmetli İsmet Bey'in de ricasıyla işte Aydın Büyükşehir oluyor. Bir faydamız. Bunlar bu işi meseleyi bilmiyorlar. Sen biraz katkıda bulun. Yani biz bu katkıyı da ne bir fatura kesme, ne bir kadro isteme, ne görevlendirme gibi bir talebimiz de değil. Ülkemize, kentimize bir bilgimiz varsa, birikimimiz varsa faydamız olsun evet. Diye girdik. Bunun projeleri oluşturalım, başlıklarını oluşturalım, ne yapabiliriz hesabıyla. Oradan başladı iş. Ben o iş yaparken kent meydanı diye orada bir ihale vardı.
0: Abi bir dakika. Bu arada kent meydanı ile ilgili Sayın Hüseyin Aksu'nun sosyal medyasında paylaştığı bir fotoğraf var Volkan Bey. Onu indirip hazır edersek birazdan ekrana getirelim. Onu da konuşmak istiyorum kent meydanı. Evet, evet buyurun devam edin.
1: Şimdi bir ihale yapmışlar. İşte 11 milyon küsür bin lira yaklaşık maliyet çıkmışlar. 7,5 milyon mu 8,5 milyona vermişler işi. İşte birileri almış. Ne yapıyor? Önce yapılan budu değil. Önce 2886'ya göre kent meydanı, o meydanın altındaki otoparka vermişler 29 yıllığına.
0: Evet.
1: Bunun karşılığında yani işlet devret onu vermişler. Onun üzerinde orada bir şey var, hamburgerci var. Onun da şeysi Büyükşehir'e geliri olmak kaydıyla yani o günkü koşullarla 1500 lira mı ne bilmiyorum yani bir rakam böyle tabii rakamlar çok değişti enflasyonla yani bir kere 30 seneliğine otopark gitti belediyenin orada bir hakkı yok
0: pek 30 bir şey kalmadı ya
1: dönüp kalacak gelecek onun üstüne
0: evet
1: kent meydanı diye ihale ediyor işte havuzla bildiğin şey döşecek oraya granit döşecek ne döşecekse döşecek biraz da İşte çok da çıplak kaldığı için her taraf yıktığından, kestiğinden, attığından birkaç palmiye dikecek sosyete şey. 8,5 milyon ihale etmişler. Tabii birim fiyat üzerinden gitmişler. Halbuki inşaat işi birim fiyat olmaması gerekirdi. Para ihalenin içinde de bir takım ekstremler olmuş. Dönen dolaplar olmuş. Yetmeyince kent meydanı etrafındaki binaların, cephelerin giydirilmesi adı altında bir ihale daha çıkmışlar. O 27 milyon olmuş bu sefer. Halbuki böyle bir iş yapmayacaklar. O isim altında aynı ihalenin ismiyle ikinci ihale çıkamayacağı için çünkü %20 iş artışı da vermişler. Tasfiyeye de gitmemişler. İşi yapmaları bitmiyor iş.
0: Yani mükerrer ihale olmuş.
1: Mükerrer ihale yapıyor. Onu yapınca ben dedim ki ya sen ne yaptın dedim. Biz ihale yaptık. Siz ihale yaptınız zaten. Bu ne ihalesi? İşte kardeşim dedim siz bu apartmanların cephelerini giydireceksiniz ama meclisten bunu kim verecek parasını? Biz. Meclis böyle bir sana karar verdi mi? Vermedi. Peki o apartmanların içindeki insanlar benim binamın dışını giydir bunu sen yap deyip yönetim kurulu karar aldım belediye yapacak diye almadı. Peki o binaların projelerini çizen mimarların telif hakkı var onların iznini aldın mı? Almadın sen bu ihale nasıl yapıyorsun dedim ben. O zaman o kısmını çıkarıverelim olmazsan. Gerisi ne? Gerisi havuz. Buradan Manisa'ya kadar kablo, buradan Afyon'a kadar kablolar döşenmiş gözüküyor 160 kilometre, 200 kilometre. Benim kavram buradan başladı. Yapamazsınız dedim. Yanlış bu iş dedim. Mükerrer iştir dedim. Ve 8,5 milyona ihale ettiği, o günün parası 8,5 milyon.
0: Evet.
1: Bugünün değil yalnız. Bir de altındaki otopark yok ha. Şu meydan sadece. Plaka taşı döşedi üstüne. Bir de havuz var. Bu kavgayla başladık biz. Ben ondan sonra zaten çekildim. Onun arkasından başladı gelmeye. Bak dedim bunları merak ettim. Bunlar her işi böyle mi boktan mı diye. Bir baktım aynı. Litera diye yazılım ihalesi mesela. Ben onu 6 Kasım 2015 tarihinde suç duyurusu yaptım. Karar ne zaman çıktı? 2026 yılının 10 Haziran'ı çıktı. Bu davanın peşinde 10 yıl 7 ay 5 gün koşmuşum ben. Hakkım helal olsun Aydın halkına. Bu Özlem Çerçioğlu'nun peşinde koşmak değil. Bu Aydın halkının vergileriyle oluşan o bütçedeki kamu şeyinin kamu haklarının kamu parasının yerinde ve verimli kullanılıp kullanılmamasıyla ilgili bir koşma. Geldiğimiz nokta o dosya bir kere 2015'ten 2022'ye kadar başka bir dosyanın içinde rafta kalmış. 7 yıl sonra soruşturma açıldı. İddianamesi. Bununla ilgili de o iddianame hazırlayan Cumhuriyet Savcısının tutanağı bile var. Başka bir dosyanın içerisinde bulundu vesaire diye. Şimdi bu 4 ağır cezadaki 4 dosya var. Birincisi Muhkem, Erkan Karaslan'ın şirketinin dosyası. İkincisi Aydın Büyükşehir Belediyesi web sitesi tasarım dosyası. Üçüncüsü Litera ASCII yazılım dosyası. Dördüncüsü ASCII'de danışmanlık hizmetler alımları adına yapılmış
0: evet.
1: Doğrudan teminler. Şimdi birincisi Muhkem dediğimizde Erkan Karaslan ortağı Sinan Koraltan. Sinan Koraltan Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün üyesi şu an. Gözaltına alındı, içeri atıldı. Dışarı çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bak. Yani Muhkem şirketinin bir ortağı Mehmet Sinan Koraltan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü üyesi. Birisi Erkan Karaaslan her ne kadar hanımefendi benim danışmanım değildi dese de burada her hafta salı gün toplantılar yapan, bütün personeli sorsan başkanın danışmanı, bütün kamuoyunu sorsan başkanın danışmanı ama mahkemede benim danışmanım değil, kadrolu danışmanım bile değil diye itiraz ettiği. Fakat sadece bir ihalede 277 kez görüşme yaptığı HTS kaydıyla tespitli. 11 ihale var. Neden yapıldı bu ihaleler biliyor musun? Şundan, Erkan Karaaslan kadrolu çalışan bir adam değil belediyede. Girmez o işi. İki, kendi adıyla da girmiyor ihalelere. Bu burada girmiş ilk şeyde. Diğerleri yandaş şirketler üzerinden girmiş. Erkan Karaslan'ın danışmanlığı neyle ödeyecek? İşte böyle ödemiş.
0: Evet.
1: Mesela bu Muhkem'in ihalesinin adı ne biliyor musunuz?
0: Ne abi?
1: İhale danışmanlığı, hizmet alımı.
0: İhale danışmanlığı.
1: Evet. Yani ihale pazarlama demek bu.
0: Bir de şey vardı değil mi abi? Evrakların revizyonu diye bir şey.
1: Evet. Rehabilitasyonu.
0: Rehabilitasyonu.
1: Evraklar, mali evrakların rehabilitasyonu. Rehabilitasyon canlılarda olur. Kağıt üzerinde rehabilitasyon olmaz. Kağıt üzerinde evrakta sahtecilik olur.
2: Kitabına uydurmak.
1: Muhkem'de evrakta sahtecilik de var. Yani resmi evrakta sahtecilik yapmışlar. Şey demiş ki teknik heyet bu hizmet alınmadı, biz hak edişi ödemesini imza atmayız demişler. Ama işi yaptım deyip o imzalamış, öteki de iş yapıldı diye o da imzalamış. Nermin Canyurt. Evet. Kim Nermin Canyurt? Kadıköy Belediyesi'nden kovulmuş, Ataşehir Belediyesi'ne oradan kovulmuş, Erkan Karas'tan buraya getirmiş, hanımefendinin atamasıyla ASKİ'ye ihale kurumunun başına konmuş. Nermin Canyurt da bu. Başka birisi değil, onu söyleyeyim sana.
0: Evet.
1: 14 yıl ceza aldı. Evrakta sahtecilik. İhale fesat, edimini ifasını fesat. Erkan kaç yıl aldı? Mesela aç bak, Ataşehir Belediyesi'nin 2010-2014 stratejik planının hazırlanmasını danışman Erkan Karas'la Mali Hizmetler Müdürü şey yazar, Nermin Canyurt yazar. Nermin Canyurt'la Erkan Karas'la ortak kitaplar var. 2011'de yayınlanmış. Evet. Mahkemede ne oldu biliyor musun? Nermin Canyurt ne dedi biliyor musun? Ben Erkan Karas'la tanımıyorum dedi.
0: Aa.
1: Evet. Ama belgeleri biz koyuyoruz tabii. Hani Hüseyin Bey'in yaptığı biz de belgeler koyduruyoruz. Ya bunu tanımıyorum diyor. Ortak kitap yayınlamışlar. Ben tanımıyorum diyor. Düşünebiliyor musun? Ortak stratejik plan hazırlamışlar Ataşehir'de. Ben tanımıyorum diyor. Onda geç. Meşhur Ataşehir'deki İlgezlilerin buz rezidansı var biliyorsun değil mi? O apartmanda da komşular bununla. O apartmanda Nermin ev alırken Erkan buna 82 bin lira 2010 yılında 82 bin lira mı milyon mu o günün parasıyla para göndermiş, Bozak raporunda bile var. Şimdi böyle bir değeri, hani biraz önce dedin ya, böyle bir kıymeti harbiyesi olan kovulmuş birisini Allah'a yarıyla bu da ihale kurumunun ASKİ'nin ihale biriminin başını koydular. Ben bunu yapma, etme, yanlış bu iş dedim. Kadını tuttu son ana kadar. Zorunlu bir emekli oldu. Süresi dolduğu için. Doldu ama mahkeme devam ediyor diye. Ne yaptı biliyor musun Özlem Hanım? O Nermin Canyurt'u belediye şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak devam etti. Kadın burada oturmuyor. İstanbul'da. Emekli olmuş gitmiş. Buna rağmen maaşı bağladı. Devam etti. Hala da devam ediyor. Bugün yarın tabii karar çıktığı için açacak oradan onu şimdi. İşin bitti sen de ya. O kadar grift bir şey ki dosya. Mesela bu dosyada bu olaylardan zarar gören kurum ASKİ. Değil mi? Büyükşehir. O zaman Büyükşehir'in avukatı, ASKİ'nin avukatı bu dosyada yer alması lazım değil mi? Gidip konuşması lazım değil mi? Kurumumuz zarara uğramıştır. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz demeleri lazım değil mi? Duruşmalara katılmadılar. Son duruşmaya bile katılmadı.
0: Onların magazinsel içerikleri...
1: Anlatabildim mi? Son duruşmaya da katılmadı. Evet. Şimdi bu kararları da ben size söyleyeyim, temizletmeyecek onlar. Kim edecek? İşte maliye avukatı temizletecek, valiliğin avukatı temizletecek. Dört asliyede olduğu gibi.
0: Ederler mi acaba?
1: Dört asliyede yaptılar.
2: Ceza alanlar etmeyecek mi?
1: Ceza alanlar da edecek. Şimdi burada doğru konuşalım. Yani eğer oturalım doğru konuşalım. Erkan Karaaslan'ı buraya gönderen Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Erkan Karaaslan maliye bürokratı 2012 yılında İstanbul'dan Cumhuriyet Halk Partisi 2. bölgeden olması lazım. Aday adayı, aday olmayınca maliyede çalışma şeyi kalmayınca bu şirketleri kuran, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yerel yönetimlerden sorumlu danışman. Bak. Eskişehir'de 2014 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları toplantısında da kürsüyü çıkarız. Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu, bütün Türkiye'deki CHP'li belediyeler olduğu toplantıda kürsüde belediye başkanları sunum yapan, sunum bittikten sonra herkese kartvizit dağıtan, ondan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu özel kalem müdür tarafından o CHP'li belediyeler aralarak buna danışmanlık hizmeti verdirilen bir sistem kurmuşlar.
0: Evet.
1: Yani bu işin esas müsebbibi de Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu kadar ihale oldu. Memur yargılanıyor, bürokrat yargılanıyor. İşi alan firma sahipleri yargılanıyor. Hanımefendi de yargılanıyor. Yani iddianameleri ben yazmadım. Cumhuriyet savcıları yazdı. Hatta Kasım Tüten başsavcımız birisi. O iddianameyi hazırlayanlardan birisi. Hanımefendinin de ihale fesattan şundan bundan diye iddianamesi var. Ne olduysa oldu, öyle diyelim, şeyin olan oldu diyelim, Mehmet Bey'in dediği gibi, AK Partili başkanımız kulakları çınlasın, Hanımefendi bu ceza işlerinin içinde kalmadı. Şimdi kamuoyu ne diyor biliyor musunuz? Ben mahkemenin verdiği karara beğenirim beğenmem önemli değil. Beğenmeyen gider itirazını eder. Benim o yetkim yok. Ben katılan sıfatım evet. yok çünkü zarar gören olmadığım için. Ama kamuoyu şunu söylüyor. Diyor AK Parti neden geçti diyor. Aklanmak için geçti. İşte aklandı diyor. Şimdi bu ne kadar acı verici durum biliyor musun?
0: Evet.
1: Ben işin bu tarafına üzülüyorum. Yani halk burada o kıymet harbiyesi dediğin hanımın üzerinden yargı da böyle bir töhmet altına girdi. Yani töhmet altını sayarım ben bu durumu. Çünkü aklandı. Talimatlan yargılamayın, ceza vermeyin demişlerdir gibi halkta böyle bir intiba oluştu. Ben buna çok üzülürüm.
0: Bir de
1: olmaması gereken bir şey.
0: Kararın tesadüfü de ilginç geliyor. İnsanlar bunu da konuşuyorlar abi. Kararnamenin bir gün öncesinde olması, atamaların bir gün öncesinde olması da böyle.
1: Karar hazırdı zaten. Hani diyorduk ya ben diyordum bu artık nihai karar. Esas hakkında mütalaa verilmiş. Herkes savunmasını yapsın denmiş. Artık bu bir de yaz şeysi olmadan bitsin. Çünkü abi 11 sene olmuş ya. 11 sene bir dava sürer mi?
0: Evet.
1: Adalet Bakanı ne diyor? Geçken adalet de adalet değildir diyor. Ben Nisan ayında buraya gelecekti Adalet Bakanı. O gelmezden önce ben CİMER'den kendisini bir şey gönderdim. Dedim ki yani inşallah sizi nasip olur temel yapmak vesaire dedim ama Aydın'da böyle garip durum var. Davalar olmuyor. Yürümüyor. Soruşturmalar bitmiyor. Bunun sebebi ne? Yargıdan mı kaynaklanıyor? Yargılananlardan mı kaynaklanıyor? Mevzuattan mı kaynaklanıyor? Kimden kaynaklanıyor? Siz bir de böyle söylüyorsunuz. Telefonum herkese açık 24 saat. Yargı süratle sonuçlandırılmalı diyorsunuz. Makul süre diyorsunuz. Ama burada 10 yıl oldu. Ama biraz faydası mı olmuştur belki olmamıştır bilemem. Bana hem burası
0: Özgür Hanım'ın telefonu da açık 24 saat bayramlaşmada söyledi.
1: Evet Aziz İhsan Aktaş'la ilgili dosyayı söylemiştim. Hatta bana cevabı şu oldu. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili dedi şu numarayla siz dedi Çağlayan Adliyesi'nden takip edebilirsiniz dedi bana. Bana yazık böyle geldi. Şimdi bu iş memurun üstüne atarak olmaz. Siyasetçi siyaset adamı, devlet adamı kendi kurumunda bu tür olaylar olmuşsa önce durun bakalım der. Burayı ben yönetiyorum. Benim iznim olmadan burada ne ihale olur, ne mal alınır, ne hizmet alınır. Alındıysa benim iznim olmuştur, benim bilgim vardır der. Mahiyetindeki elemanı korur. Siyasetçi budur. Devlet adamı duruşu budur.
0: Evet.
1: Ama hanımefendi çıkıyor diyor ki benim haberim yok. Benim bilgim yok. Kurdele gezegen var. İhale olurken yok. Böyle bir garip durumu da var hanımefendinin. Orayı hatırlamıyor, bu taraf hatırlıyor.
0: Evet.
1: Şimdi tabii alnım ak.
0: Kararı özetlersek, karar nasıl bir karar çıktı orada şimdi?
1: Şöyle orayı bağlayalım. Benim alnım ak, başım dik dedi. Yani öyle demedi mi?
0: Evet.
1: AK Parti'yi geçişte. Alnın ak olsa da bence başın eğik şimdi. Neden? Yönettiğin kurum bu. Yönettiğin.

0: değil mi? İki kelime nereye demiyor? Hiçbir siyasetçi de bu kararın üzerinden konuşma yapmadı Aydın'da.
1: Abi kontrollü muhalefet zaten.
0: Anlatabildim mi? Kontrollü muhalefet. İnsan bunu üzülüyor. Ben 11 yılımı verdim. Helal hoş olsun bu milletin hakkını aramak için yaptım ben
1: abi,
0: bunu.
1: Abi kontrollü muhalefet.
0: Ama ne siyasi partilerden ne sivil toplum kuruluşlarından 20 milyarlık bir bütçe yönetiliyor burada. Bu yöneten kişi bu 12 senedir 13 senedir. Belediyesinin düştüğü durum bu. Ağzını açan yok. Söz söyleyen yok. Ondan sonra da hanımefendi abi bu durumu, 18 saat çalışıyor. Bunu
1: düşmek olarak değil. Yani hani bunca şeye rağmen ceza almamasını bir çıkış olarak, başarı olarak da değerlendiren bir zümre var. Yani.
0: Ne alakası var abi?
1: Başkanımız haklandı diyorlar.
0: Yani. Öyle diyecek tabii. Bak bakalım öyle mi? O zaman ben şunu sorarım. İddianameyi yazan savcı garazı mı vardı da yargılansın, ceza alsın diye ihale fesattan cezalandırılmasını istedi. Hem de başsavcı. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı.
1: Evet.
0: Garazı mı vardı? Hadi biz suç duyurusu yaptık. Diyelim ki siyasi olarak muhalifiz.
2: Yani sadece iddianamede değil. Evet. Bütün duruşmalarda savcılar
0: hepsinde de yani, hepsinde de
2: cezalandırılmasını istiyor.
0: E şimdi bunu nasıl anlatacağız? Bunu nasıl açıklayacağız?
1: Evet.
0: Yani bu, eğer onu savunuyorlarsa o zaman o Cumhuriyet Savcıları'nın Özlem Çerçioğlu'na karşı bir peşin hükümleri mi vardı? Onlar da elindeki delillere baktılar. Bilirkişi incelemesi yaptılar. İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş incelemesi soruşturma izni kararına baktılar. Danıştay'ın kararına baktılar. Birleştirdiler. Onun üzerinden bir vicdani kanaatlerle yeterli şüphe oluştuğu için hakkında iddianame düzenlendi. Yoksa ben senin boyunu sevmedim, pozunu sevmedim, yönetim şeklini sevmedim diye iddianame hazırlanmıyor ki. E şimdi Erkan Karaaslan bu işi tek başına mı yaptı? Kadının bilgisi olmadan mı yaptı? Nermin Cayur, Özlem Çerçioğlu'nun bilgisi olmadan mı bu ihaleleri yaptı?
1: Öyle olmuş ki ya, Özlem Hanım
0: öyle, şey öyle bir şey yok, öyle bir şey yok.
2: Öyle bir şey olsa bile bakın evet. Ben aşağı yukarı 8,5 yılda 248 tane ceza davasına muhatap oldum. 248 ayrı davadan yargılandım. Bunun konuları hep mevzuata aykırı görevi kötüye kullanmak. Böyle ihaleye fesat falan yoktu ama hep şunu bilirim. İta amiri, belediye sisteminde ita amiri olan belediye başkanı kendi kadrosunda olan herkesin ihmalinde suça iştirak etmiş sayılır.
0: Tabii.
2: Bunun yüzlerce örneği vardır. Yani emsal karar dediğimiz Yargıtay'da da bu içtihat haline gelmiştir, yerleşiktir. Bunun en güzel örneği Bornova Belediye Başkanı Aysel Bayraktar'ın bir rogar kapağındaki hata nedeniyle bir vatandaşın kaza yapıp canını kaybetmesi sonucunda kadıncağız gitti, hapis yattı. Ya benim haberim yok. Hakikaten haberi yoktu ya. Rogar kapağından belediye başkanı ne haberi olur?
0: Denetim görevi var.
2: Denetim görevi var.
1: Evet.
2: Dolaylı sorumluluk diye bir kavram var hukukta.
0: Bir de o yetki
1: mütesersin
0: sorumluluk. Hayır, ita amiri diyor ya, yetki onun, görev onun. O onu dağıtıyor.
2: Şimdi dolayısıyla açıkça tabii ki bu ayrıntılara girsem ben 54 kez suç duyurusu yaptım. Bunun akıbetini senin gibi bütün ayrıntılarıyla anlatmaya kalksam günler sürer. Özetle şunu söylerim. Burada Özlem Çerçioğlu aklanmamıştır. Emrindeki kişilerin 10 küsür yıl, 15 yıl, efendim 9 yıl hapis cezası alması onu taşıyacağı en büyük yüktür. Dediğiniz gibi başı öne eğik kalmıştır.
0: Bitti.
2: Yani bu karar henüz kesinleşmedi. Bu bir şekilde ceza alanlar temiz edecek, başkaları temiz edecek.
0: Ama yok hükmünde de bir durum yok. Ortada
2: yani,
0: bir karar var.
2: Onu söylüyorum. Herhangi bir tedbir medbir de olmadığına göre ben bu kararın temiz aşamasında değişmesi gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü başıma geldi.
1: Yani ceza alanlarda mı beraat edecekler?
2: Yani yargı kararları üzerinde spekülasyon yapmak hem yanlıştır hem de suç sayılır. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Benim herhangi bir eylemim, örneğin Malazgirt meydanında açarken oradaki kendi tescil ettirdiğim bir hayır küpü

0: Birileri geldi yıktı. Niye yıktı? İçinde bir sarhoş vardı. Ondan kurtulmak için gelmişler. Zaten eski püskü bir şey. O suç bizim üstümüze kaldı. Tarihi eseri yıkma suçundan yargılandık. Ben orada dilekçe verdim. Dedim ki itaamiri benim. Ben bu suçu işlemedim ama benim emrimde çalışan hiç kimsenin hiç suçu yoktur. Buna mesuliyeti deruhte belgesi deniyor. Mahkemeye sunuyorsun. Diyorsun ki bu arkadaşlar benim emrimde çalışıyor. Suç işledilerse bile sorumlusu benim, ceza varsa bana vereceksiniz.
1: Adamlık bu işte.
0: Evet. Bunu yaptım. Bunu defalarca yaptım. Çünkü hakikaten ben diyorum ki greyderle şu yolu açın. Adamın tarlasına girmişim. Bilerek girdim yahu. Bilerek girdim. Suçu işleyen benim. Fen işleri müdürüm hakkında dava açıyorlar. Çocuk hayatında dava yüzü görmemiş. Ailesi matem içinde. Üzgün. Çoluk çocuğu böyle perişan. Çıkıyorum diyorum ki ben talimat verdim. Oradaki tarlanın kime ait olduğunu beni fen işleri müdürüm bilmez. İmar müdürü bilir. Her şeyi ben bilmem lazım. Bütün bu mesuliyeti deruhte ettim. Ama dediğiniz gibi benim imzam yok demek onunla ilgim yok anlamına kesinlikle gelmiyor. Bakın detayları bir tarafa bırakalım. Demin az önce siz Türk siyasi tarihini, siyasi tarihte Atatürk'ten sonraki dönemi o kadar güzel özetlediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin statüsü çerçevesinde özetlediniz. İşte 46 seçiminde neden Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisinden ayrılarak Demokrat Parti kuruldu, onu da çok güzel özetlediniz. Bunları ben çocukluğumdan hatırlıyorum. İçinde yaşamadım ama hatırlıyorum. Bu Türkiye'deki siyasetin aklı ve planlamayı, akıl ve planlama. Sadece akıl yetmiyor. Aklı kötüye kullanırsanız şeytanlık oluyor. Onu yapan çok. Aklı planlama için halk yararına kullanmayı bırakmasıyla ortaya çıkan bir sonuç. Atatürk bunu en doğru biçimde yapmış. Hem aklı kullanmış, hem planlamayı doğru yapmış, gerçekçi projeler hazırlamış ve hayata geçirmiş. Paranın olmadığı dönemde Anadolu'nun her köşesine fabrikalar kurmuş. Kimisine portakal ekmiş, portakalı büyütmüş, Rus'a satmış, derenin taşıyla derenin kuşunu vurmuş. Yani bir akıl ürünü. Bunu bırakmışlar. 1940'lı yıllarda ağların tahakkümü, ağların Cumhuriyet Halk Partisi içindeki toprak reformu, oradaki halkı ezmesine karşı doğru bir proje hazırlamamışlar. Sen toprağı ağadan alıp da oradaki hiçbir çaresi olmayan, sermayesi olmayan, tarımı aslında bilmeyen, köle gibi çalışan insana toprak dağıtırsan onun başarılı olmayacağı çok açık. Tutup bunun peşine düşmüşler. Bu sefer ikiye bölünmüş. Bir tanesi sermaye adına, ağalık adına konuşmuş. Öbürü de halk yararına konuşmuş. Bakıyorsun ikisi de haklı gibi. Ama ortadaki proje yanlış. Yıllar sonra Ecevit aynı hatayı yaptı. Köykent projesiyle. Toprak kullananı su kullanan. Ya böyle bir şey yok. Suyu ve toprağı devlet öyle güzel organize edecek ki kim hak ediyorsa, kim oradan para kazanabilecekse onun altyapısını kuracak. Bakın tarım reformu, toprak reformu demek değil. Ağanın elinden alıp da çaresi olmayan köylüye dağıtırsanız 3 sene sonra o köylü gider ağaya yalvarır. Aman ağam eskisi gibi bana ağalık yap, ben perişan oldum. Ben gübre nedir bilmiyorum, gittim gübreyi bana kazıkladılar. Ben ilaç nedir bilmiyorum, ilacı bana kazıkladılar. Ağanın toprağı 10 bin dönüm, adama verdiğin yer 5 dönüm. Bir kere ölçek ekonomisi yüzünden kazanç sağlam. Bütün bakın bu hastalık Türk siyasetini sarmış. Türk siyaseti halkın yararına doğru proje, doğru uygulama üretmeyi 40'lı yıllardan itibaren bırakmış. O tepkiyle iktidara gelen Demokrat Parti ise sermayeyi öne çıkartarak, kendi zenginlerini yaratmayı ön çıkararak farklı bir mecraya çekmiş. Türkiye'deki CHP kanadıyla efendim merkez sağ kanadın savaşı bundan ibaret. İki evet. Tarafta haksız. İki tarafta haksız. İki tarafta doğru
2: peki,
0: proje
2: kim kazanıyor?
0: Üretmiyor.
2: Kime hizmet ediyor? Kim
0: bakın,
2: kazanıyor? Yani şimdi
0: vatandaş kaybediyor.
2: Evet.
0: Vatandaş kaybediyor. Kötü siyasetçi geçici olarak kazanıyor. kötü siyasetçi geçici olarak zenginler yaratıyor, kendisi zenginleşiyor ama uzun vadede siyasetçi de kazanmıyor. Evet. Açık söyleyeyim. Bakın şunu tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisiyim diye siyaset yaptığı sürece yanlış yapar. Atatürk aklı planlamayı en doğru biçimde kullanmış ve tek partiyken Cumhuriyet Halk Partisi onun liderliğini yapmış. Çok partili sistemde daha önce de bunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını kullanmanın yasaklanması lazım. Atatürk'ün partisi ise Atatürk döneminin damgasını taşıyarak bir kenara koyun. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaldırın. Bırakın Atatürk'ün partisiyim demeyi, o konuda parti kurdurtmayın. Atatürk'ü spekülatif bir malzeme haline getirmeyin. Dini kullananlar nasıl hata yapıyorsa, milliyeti kullananlar nasıl hata yapıyorsa, dinin ve milliyetin arkasına sığınıp da milleti dinden soğutan, milliyetinden soğutan kitleler yaratıyorlarsa, Atatürk'ü de kullanıp yanlış yapanlar, Atatürk'ü gerçek anlamda yorumlayamayanlar, akıl ve planlamayla özdeşleştiremeyenler Atatürk düşmanı kitleler yaratıyorlar. Evet. Yazıktır. Dinime de yazık, milliyetime de yazık, Atatürk'üme de yazık. Bunları bir bırakın. Akılcı projeler üreten var mı şu anda? Yok.
1: Yok. Akılcı proje üreten yok.
0: Bakın bir şey anlatacağım.
1: Bu yüzden de tıkanmışlık var.
0: Tıkanmışlık var. Size programdan önce bir şey gösterdim değil mi? Sayın milletvekilimize gönderdiğim bir proje var. Yıllardır üzerinde çalışmışız. Projeyi anlatmayacağım, vaktimiz yok. Diyorum ki, Türkiye'ye 6 trilyon dolar para getirecek bu proje.
1: 6 trilyon dolar?
0: 6 trilyon dolar. İstanbul'u kurtaracak bu proje.
1: Abi Trump'ın Arap ülkelerinden topladığı 4 trilyon dolardan fazla.
0: Fazla, onu söylüyorum. Yani bu projeyi ben 1-2 hafta içinde kendi programımda ayrıntılı anlatırım. Burada anlatacak vakit yok. İşte böyle şeylere ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Ve diyorum ki AK Parti'nin geldiği noktada artık Şiraze'yi toparlamanız için bu tür projelerle çıkın. Yani yanlış bir yere gidiyor Türkiye.
1: Tabii Sayın
0: Türkiye
1: Cumhurbaşkanı, siyaseti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın güveni istismar ediliyor diye görüyorum ben. Yani işte, Aydın örneğinde olduğu gibi Aydın'dan birileri gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şeyler arz ediyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı emri deyip olmayacak şeyler talep ediliyor. Kişisel, yani şehrin değil de kişilerin menfaatleri doğrultusunda.
0: Emeciğim bak, siyasette iki tane virüs vardır. Bir tanesi korku, bir tanesi de koltuğu ve yetkiyi kaybetmek.
1: Arzu.
0: Şeysi, yani korku,
1: korku
0: derken,
1: ve arzu.
0: Can korkusu.
1: Makama gelme, makamdan gitme. Evet. Makama gelme, makamdan gitme korkusu.
0: Bu insanı hakikaten yolundan çıkartabilir.
1: Evet.
0: Bu istikamete gittiğin zaman kurtuluş yolu karşı evet. tarafı ezmek, yok etmek filan değildir.
1: Evet.
0: Bunu deneyen Türkiye, bırakın Türkiye'yi, dünyanın gelmiş geçmiş bütün siyasi tablosunda bunu deneyen hiç kimse kalıcı olamamış. Evet. Ben bir uyarı yaptım. Diyorum ki yanlış, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı yanlışı da söyledim. Siz de yanlış yapıyorsunuz. Gelin şu memleket yararına doğru düzgün işi ayağa kaldıracak akıl ürünü, gerçek Atatürkçülük budur. Aklı doğru kullanmak, iyi etmek, halk yararını öne çıkarmak, onu bunu zengin etmenin peşini bırakıp halkı kalkındıracak, yürütülebilir, uygulanabilir projelerle çıkmak. Yani bana diyorlar ki ya proje. Ya kardeşim, hayat bir proje. Dünyayı yönetmek bir proje. Dünyayı, coğrafyayı, insanları yönetmek projeyle olur, akılla olur, aklın organizasyonuyla olur. Bunu yapmazsanız olmaz. Evet. Bakın söylüyorum, 6 orada, trilyon dolar orada evet. duruyor. Kim istiyorsa gelir açıklarız, programını alsın yapsın. Yapılabilir bir proje.
1: Başkanım çok teşekkür ederiz.
2: Orada bir şey
1: evet, Haşmet abi.
2: Biraz önce dediniz ya hani Özlem Hanım Cumhurbaşkanı vesaire diyalog.
1: Ya Özlem Hanım özelinde söylemeyeyim. Cumhurbaşkanı genelde hem AK Parti kadrolarında hem işte devletin kararlarında.
2: Şimdi
1: Cumhurbaşkanının niyeti istismar ediliyor diye bir bilgi var.
2: Şöyle söyleyelim sevgili Emin'ciğim. Biz de siyasetin içinde bulunduk. Başka bir partiden size birisi geliyor. Bunların talebiyle olmadı bu iş. Yani AK Parti talep etmedi gel bize diye. Hanımefendi oraya gitmek istedi. Benim bildiğim bu. Öyle olsa o talepe il başkanı ve milletvekilleri yapardı.
1: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapma durumun kalmadı dedi.
2: Evet. Yani işte 6 metrekare sığmam hesabı vesaire evet. vesaire. Şimdi sizin partinize birisi geliyorsa bu da Sayın Bey'in dediği gibi bir büyük şehir nezdinde Demokrat Parti'nin de kalesi bilinen Aydın gibi bir büyük şehirden ve burada da 3 sefer 4 sefer seçim kazanmışsa Amerikalı bile merak etti, geldi buraya. Bu nasıl bu işi yapıyor burada diye, kazandı diye. AK Parti'de zaten Mehmet Erdem de demişti, biz Cumhuriyet Halk Partisi değil Özlem Çelçioğlu'nu yeniliyoruz gibi bir laf etmişti. İnşallah bu sefer Özlem Çelçioğlu yine AK Parti'nin adayı olurdu, başarılı olurlar diyelim biz şimdi. Şimdi gidince ne yapacak? Mesela rezerv koydu Cumhurbaşkanı. Rozeti o takmadı. Herkesinkini taktı da onunkini takmadı. Bu gözlerden uzak tutmayacağız bunu. Bu bir. İki. Geldi. Şimdi hani ne derler ona? Gelin bizim gelin oldu. Ne var? Ya bakın işte orada yapılacak edilecek bir şey varsa biraz yardım edin. Şekil budur. Usul budur. Hani nokta bazında şunu yapın bunu yapın diye talimat da gitmez. Bu işler böyle olur. Evet. Yani milletvekillerine derler ki Aydın milletvekillerine bakalım sarmalaşın. Bakanlar der hadi gidin bir ziyaret edin. Neyi var neyi yok ne ihtiyacı var bir bakın. Hem bir görün tanıyın bilin briefing mi alacaksınız ne edeceksiniz. Bu talimatı verir. Cumhurbaşkanının verdiği talimat budur. Onun üzerine zaten Sayın Cumhurbaşkanı gelmeden buraya bakanlar geldi gitti biliyorsun. Neye geldiler? Yatırım konusunda işte Ulaştırma Bakanı geldi. Bilmem ne konusunda öteki bakan geldi. Bir iki bakan geldi. Bunun yanında da tabii o bakan gelince AK Parti heyeti ve milletvekillerinden tabii beraber...
1: Orada şöyle bir detay var Haşmet abi. Şöyle bir detay var. Özlem Çerçoğlu Cumhurbaşkanı ziyaretinden önce de yapılan bir toplantıda diyor ki Aydın havalimanına ihtiyacı yok. Cumhurbaşkanımız havalimanı vaat etmesin diyor. Ertesi gün Cumhurbaşkanı havalimanı vaat etti Aydın'da. Yani aslında Özlem Çerçoğlu şehrin ihtiyaçlarını... Sonra da Özlem Çerçoğlu dedi ki Aydın Havalimanı kazandırıyoruz dedi. Yani
2: tabii kendi... onu sahiplenmek isteyecek. Çünkü bugüne kadar havalimanı açılsın diye Özlem Çerçoğlu'nun bir talebi yok ki. Evet. Ticaret Odası Başkanı'nın var. İşte başkalarının var. Değil mi? Yani ama öyle bir şey olursa kendisi işin dışında kalacağını bildiğinden söylememiştir. Zaten bugüne kadar da olmadı. Bundan sonra da olmaz o düşüncesiyle bakmıştır. Ama böyle tabii yine olup olmayacağını merak ediyoruz. O da bir gerçek. Hani bu iş olur mu hemen? Olmaz mı? Hükümetin ömrü bu iş yeter mi? Yetmez mi? Onu da bilemeyiz. Türkiye her şeye gebe. Yani erken seçim olabilir. Zamanında seçim biraz zor gözüküyor. Daha öne çekilebilir. Anayasa değişikliği var denir. Evet. Eğer erken seçim olursa mahalli liderler seçim sonrasını kalıyor. İktidar değişirse.
1: Evet. Haşmet abi.
2: Ne haber?
1: Bunları bilmeyiz. Bunları ve çok daha fazlasını önümüzdeki hafta inşallah.
2: İnşallah.
1: Burada konuşuyor olacağız.
3: Son bir cümle var. Evet. Bir çağrı yapacağım. Ya dedikleriniz doğrudur, doğru olmayabilir. Özlem Çerçioğlu kardeşimin Cumhurbaşkanı üzerindeki etkisi, etkinliği konusunda şüphemiz var. Ama ben bütün Aydın'daki milletvekillerini, muhalefet dahil, madem Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine destek verdiğini iddia ediyorsa, Sayın İl Başkanı Mehmet Erdem'i de bir davet yapmak istiyorum. Bakın, aylardır, yıllardır paylaştığımız, 25 senedir üzerinde çalıştığımız, Aydın'ın gerçek ihtiyaçlarını temsil eden bütün projeler burada hazır. Önce altyapıyı bir kuralım. Sonra tarım konusunda projeler var. 32 tane organize tarım bölgesi var. 12 tane sağlık turizmi bölgesi var. Ama dediğim gibi önce bir kanalizasyon ve arıtmaları bir çözelim. Çöp meselesini bir çözelim. Çevreyi koruyalım. Bütün bu projeler bekliyor. El birliği yapalım.
2: Bunlarla olmaz bu iş.
3: Bakın ben bir metin hazırlayıvereyim. Altına
2: hiç milletvekilleri. Bunlarla olmaz bu iş.
3: Seni söylüyorum. Şimdi hep birlikte gidelim. Şimdi, Cumhurbaşkanı'nın önüne koyalım.
1: Şimdi Sayın Başkan şöyle bir durum var. İstiyoruz diyelim. İzleyicimiz yani mesaj atıyor. Diyor ki hep Aydın'ı konuşuyorsunuz. Kıskanıyoruz diyor. İzmir'den, Foça'dan, Ali Ağa bölgesinden yazıyorlarmış. Hiç bizim buraları konuşmuyorsunuz
3: tamam,
1: diyorlar.
3: Tamam haftaya konuşalım. İSÇEP projesini konuşalım. Evet. İzmir'le yani, ilgili 6 ay gece gündüz çalıştık.
1: Evet.
3: İzmir'le ilgili çok ciddi problemler var.
1: Evet. Yani, neyse Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Haşmet abicim çok sağ ol. Seni özlemişiz.
2: Biz de özlemişiz.
1: Ama önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmazsa.
3: Benim çağrımı hasır altı etmesinler. Açık açık söylüyorum. Madem böyle bir konjonktür yakalandı, Aydın'ın temel meselelerini çözecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanı iradesiyle bir talimat isteyelim. El birliğiyle isteyelim.
1: Başkanım hasır altı mevzusunu yanlış kullandınız. Neden derseniz Aydın'da hasırın altında ne oluyor? Cenaze toprağa verilirken tahtanın altına hasır koyuyorlar. Hasırın altında siz diyorsunuz ki çağrınız zaten siz çağrınızı gömdünüz şimdi. Hasır altı demek.
0: Hayır hasır altı etmesinler diyorum.
1: Etmesinler öldürmesinler.
0: Etmesinler diyorum. Yani bu kadar canlı projeleri ölü muamelesi yapıp toprağa gömmesinler diyorum ya. Ya bunu ben söylemiyorum.
2: Ben bakın inanıyorum samimiyetinizi de. Şimdi onlar ne diyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim.
0: Haşmetciğim böyle bir çağrı.
2: Bunlar atıyor tutuyor. Ayakları yeri basmayan laflar ediyor. Hayal satıyor. Bunların söylediği bakış tarzı.
0: Kardeşim Mimar Sinan.
2: Bir dakika.
1: Haşmet abi ama bir yerde de seçim kazanıyorlar. Şimdi.
0: Ben hayal bak ben hayal kurmadım.
1: Başarı da yani. Şimdi öyle diyorlar. Yani başarı...
0: Değil. Seçim meçim. Hikaye. O siyasetçi palavrası. Mimar Sinan Mahallesi hayal mi?
2: Hayır işte,
0: Aydın'da yaptıklarımız hayal mi?
2: Hayır ama bir dönüp baksınlar ya. Atıyor, diyor 6 trilyon dolar diyor, 3 trilyon diyor. Söylemiyor diyor ama
0: değil.
2: Diyor. Osman gelsin aday olsun, seçilsin diyor. Seçilemiyor değil. Görüyorsunuz. Ben seçiliyorum diyor. Evet. Böyle algı yaratıyor.
0: Öyle işte. Ölüm şimdi, kağıtla seçilerek şimdi, milletin kanını şimdi, emerek olmuyor bu işler.
1: Başkanım şöyle
0: de akıl işi gelsin. Başkanım bak, ben seçilmek koltuk derdinde değil. Başkanım 6 trilyon dolar Türkiye getirecek bir proje evet. Üzerinde Sayın yıllardır çalışıyoruz.
1: Sayın Aksu bu projeyi önümüzdeki yapma günlerde paylaşıyor olacaksınız. Bize bir itham var. Diyorlar ki siz askeri düzeneme geçtiniz. Hepiniz aynı renk tek tip kıyafet.
2: Mevsime uyduk. Böyle diyelim.
1: Tesadüf oldu değil mi? Hiç evet. Konuşmadık böyle kararlaştırmadık.
2: Evet. Ben Kuşadası'ndan geldim.
0: Valla benim kıyafetimi Aslı Hanım aldı. Bu renk pek giymem. Zorla giydirdi. Buradan da ona sevgilerimi iletiyorum.
1: Evet. Kıyafetlerimizi hazırlayanlara sevgilerimizi evet. İlettikten sonra önümüzdeki hafta...
2: Ama paramızı da aldık. Ha, hazırlayanlar derken millet yanlış anlamasın.
1: Yok. Parayla alınmayanların üzerinde damga oluyor abi zaten. Öyle bir, mi? Kendisi sponsorların mührü oluyor üzerinde.
2: Her renkler aynı. Bu rengi olmadı.
0: Öyle söylemeyin. Amerika'dan geldiğini sakın söylemeyin.
1: Valla her ikinize de çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de bizi sabırla dinleyen izleyicilerimize.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar burada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj.
2: Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
1: yapmamız gereken aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
1: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
1: Böylece afet anında mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
1: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
1: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.
3: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
4: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen

şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde Gopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: TV'den ekranlarından Sağlık Vakti programından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hüsnü Onur Durmaz ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Mertcan Gürbüz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Hüsnü Onur Durmaz. Aydın Medinova Hastanesi'nde yaklaşık 3 senedir kadın hastalık ve doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Özellikle gebelik, riskli gebelik takibi, doğum ve minimal invaziv cerrahi alanlarında hizmet vermekteyim. Çağırdığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Mertcan Hocam, siz tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mertcan Gürbüz. 1993 Mersin doğumluyum. Tıp Fakültesini Trakya Üniversitesi'nde okudum. Ondan sonra İstanbul Hasike Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ihtisasımı yaptım çocuk hastalıkları üzerine. Şu an yaklaşık 2 aydır Medinova Hastanesi'nde çalışmaktayım. Yeni doğan takibi, sağlık çocuk takibi, işte enfeksiyon çocuk çağı enfeksiyon hastalıkları, alerji takipleri konusunda hizmet vermekteyim.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hocam, anne adaylarının doğum öncesinde ve gebelik sürecinde yaptırması gereken rutin testler nelerdir? Mertcan Hocam, sizde yeni doğan bebeklerde hangi tarama testleri uygulanır? Bunları soracağım size.
1: Şimdi bizim açımızdan gebeliğin özellikle tespiti çok önemli. Gebeliğin ilk haftalarında gebeliğin olup olmadığını doğrulamamız gerekiyor. Bunun için basit ultrason testleri veya kan tetkikleri istenebilir. Özellikle sağlık ocaklarında, yani aile sağlığı merkezlerinde istenen kan grup tahlilleri, tam kan sayımı, hemogram dediğimiz tahliller, bir takım enfeksiyon değerleri, bunları bizim görmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda seçilmiş hasta gruplarında ise şeker takiplerini erkene çekmemiz gerekebiliyor. Bizim için esas olarak belli başlı dönemlerde istenen kan tahlilleri ve ultrason muayeneleriyle biz gebe takibini yapıyoruz.
0: Mertçi Hocam, siz?
2: Biz yeni doğanlara ilk günlerde zaten topuk kanı testi yapıyoruz. En başta yani Sağlık Bakanlığı'nın özellikle Türkiye'de en çok gözüken 5 genetik hastalığa dair topuk kanından taraması yapılmakta. Ardından bebek eve gittikten sonra 7. günde, yani beslendikten sonra anne sütüyle 7. günde tekrar topuk kanı testi yapılıyor. Aslında bazı birikimsel olan hastalıklara karşı çocuk beslendikten sonra bir kez daha bakılıyor. Onun dışında işitme testi var. Bebek genelde hastanede taburcu olmadan hemen önce yapılmakta. Ayrıca bir de görme taraması var. Genelde 1. ay civarı aile hekimliği ya da çocuk doktoru tarafından yapılmakta. Bir de 3. ayda bir göz doktoru muayenesi tekrar öneriyoruz.
0: Peki Hüsnü Hocam, erken doğum hangi haftada oluyor? Yani erken doğumu hangi haftada olduğunu söyleyebiliriz?
1: Bizim için, özellikle kadın doğum hekimleri için 37. haftanın altında olan doğumlar erken doğum olarak değerlendiriliyor. Bunun sebebi, bizim açımızdan baktığımız zaman yeni doğanda bir takım problemler görüyoruz. Onu Mertcan Bey değinecek zaten. O yüzden biz tüm gebelik süresi boyunca her hasta için olmasa da en azından 37. haftaları görmeye çalışırız. Bazı durumlarda yine seçilmiş hasta gruplarında, riskli gebeliklerde bu doğum tarihini 37. haftadan da erkene çekmemiz gerekebilir. Ancak bu hani klasik rutine uyan bir uygulama değildir. Her hastanın özelinde değerlendirilmesi gerekir. Ama hani sonuç olarak bizim için 37. haftanın 36 gün erken doğum olarak kabul edilir.
0: Peki Mertcan Hocam, prematüre bebek nedir ve hangi durumlarda yoğun bakım ihtiyacı olabilir? Bir de hastanemizde yoğun bakım ünitemiz mevcut mu?
2: Şu an hastanemizde 2. düzey yeni doğan yoğun bakım ünitemiz mevcut. Biz 37 haftayı, Hüsnü Hocam dediği gibi, 37 haftanın altına erken doğum olarak kabul ediyoruz. Bizim için bebek 40. haftaya ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi anne karnında. Hem böbrek, işte akciğer gelişimi, hem beyin gelişimi açısından ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi. Ama tabii acil durumlarda, anneyle ilgili bir takım problemlerde kadın doğum hekimlerinin kararıyla erken doğum yapılabilir. Bu erken doğumda biz bebeği yeni doğan yoğun bakım ünitesi yatış sebeplerimiz genelde ya solunumla alakalı, ya işte bir enfeksiyon varsa veya işte herhangi bir gelişim kusuru varsa bununla ilgili yatırıyoruz. 34 haftanın altında ama emme refleksi tam gelişmediği için her türlü yeni doğan yoğun bakım ünitesinde en azından emme refleksi gelişene kadar biraz misafir etmek gerekiyor.
0: Peki Hüsnü Hocam, size şeyi sormak istiyorum. Bu erken doğumlar öncesinde annelerimize neler öneriyorsunuz? Yani erken doğum riski olduğunu anladığımızda anneler nelere dikkat etmeli?
1: Ya şimdi özellikle bizim aslında işimizin büyük bir kısmı gebeliğin en başından itibaren erken doğuma sebep olabilecek risk faktörlerini ortaya çıkarmak, değiştirebildiklerimizi değiştirmeye çalışmak. Bunların arasında işte sigara içimi, gebelik süresince fazla kilo alımı, ilaçların düzenli kullanılmaması gibi problemler oluyor. Bunları biz koruyup değiştirmeye çalışıyoruz. Olabildiğince pozitif sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bazı hastalarda yatak istirahati önerdiğimiz hasta grupları da oluyor. Özellikle gebeliğinin ikinci kısmında, ikinci trimester dediğimiz erken dönemlerde, erken gebelik kaybı olan hastalarda bazı uygulamalarla rahim ağzına sörtlaj dediğimiz işlemler yapabiliyoruz. Ama bunlar çok sıklıkla yaptığımız işlemler değil ve her gebe için uygun olan şeyler değil. Böyle durumlar olduğu zaman gebelerimiz zaten hekimleri tarafından bilgilendiriliyorlar. Biz bunları dikkat edip doğumun nerede, hangi şartlarda yapılacağını da planlamaya çalışıyoruz. O yüzden hani bu noktada bir gebenin aslında dikkat etmesi gereken nokta, en önemli noktalardan bir tanesi çocuk hekimiyle beraber, yeni doğan hekimiyle beraber kadın doğum uzmanının aslında korele çalışması, aynı prosedürlere sahip olması ve hani sürekli bir dirsek teması halinde olması. Bunlar bizim açımızdan çok önemli. Şimdi biz biraz önceki soruda 37. haftanın altını aslında ikimiz de aynı cevap verdik. İkimiz de erken doğum olarak değerlendirdik. Bu noktada aslında aynı şeylere değiniyoruz. O yüzden bizim planımız çok belli. Her zaman belki çocuk hekimiyle kadın doğum hekimini yan yana görmek pek mümkün olmasa da takip olunan kurumda en azından aynı şartlarda ve aynı fikirlere, aynı amaca hizmet edildiğinden emin olmak gerekiyor. Genelde öyle zaten ama bunlara dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet. Peki hocam, gebelik takibinde düzenli kontrol ve ultrason neden önemli? Hani buradan izleyicilerimize bu konu hakkında neler söylersiniz?
1: Yine bizim açımızdan gebeliği biz tek başına çok normal bir süreç gibi tabii ki değerlendiriyoruz ama bazı şeyleri de desteklememiz gerekiyor. Özellikle bazı vitamin, demir ilacı kullanımı, bunlar bizim için çok önemli. Erken doğum riskini azaltmak için, gebelikle alakalı bir takım komplikasyonları önleyebilmek için, bebeğin büyüme gelişme açısından takibini yapabilmek için. Biraz önce konuştuğumuz 37 haftanın altında doğurtmamız gereken bebekler olabiliyor mesela. Biz bunları ne zaman doğurtacağımız konusunda ultrasondan destek almamız gerekebiliyor veya bir takım kan tetkiklerini yapmamız gerekebiliyor. En basitinden NST uygulamaları, bunlar bizim için çok önemli testler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
0: Peki Mertcan hocam, doğum sonrasında emzirme süreci ve lohusalık döneminde anneleri neler bekliyor?
2: Doğum sonrasında özellikle Türkiye'de, aslında başka ülkelerde de öyle, birazcık böyle herkesin her konuda fikri olduğu için genelde aileler annenin üzerine çok yükleniliyor.
0: Evet.
2: Bizim aslında en çok değindiğimiz konu o. Yani aslında stres, işte annenin sürekli böyle kendini stres altında hissetmesi bizim en istemediğimiz şey. Özellikle bana soracak olursanız, yani sütü en çok ne azaltır diye, stres derim. Uykusuzluk, stres. Evet. Aslında bunlara dikkat etmek gerekiyor ve tabii özellikle ilk çocuğu olan annelerin ilk doğumda hayatı bir anda değişiyor. Bir anda anne olarak hayatlarına devam ediyorlar ve hem aile için bu önemli bir şey, hem de çocuk, bir yandan da çocuğa bakılması gerekiyor. O yüzden de o çocuk için de biraz önemli bir şey. Bu yüzden emzirme, biz özellikle emzirme danışmanına her zaman önem veriyoruz. Ben hatta bana gelen, polikliniğe gelen hastalarımı da hep emzirme danışmanına yönlendiriyorum genelde. Bu konuda eğitim almış hemşirelerden güzel böyle eğitimler almaları aileler için çok önemli. Özellikle nasıl emzirmenin de bir tekniği var. Bu emzirme tekniği nasıl olmalı? İşte bebek kaç saatte bir emzirilmeli? Bu konuda yeterli bilgi alınması gerekiyor bence. Genelde böyle anneanne, babaanne bilgileri çok geçerli olmayabiliyor. O yüzden doğru bilgiyi doğru yerden almak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam dedik ya, şimdi stres sütü azaltıyor. Peki sütü artıran faktörler nelerdir? Çünkü dediğiniz gibi büyüklerden her kafadan bir ses çıkıyor.
2: Tabii.
0: Yani şunu içersen sütün artar, hani bunu kullan. Siz bu konuda neler söylüyorsunuz?
2: Yani şöyle, bilimsel olarak sütü arttırdığı görülen aslında net bir şey yok. En net olan şey şu: stressiz bir hayat ve uyku.
0: Evet.
2: Sütü en çok azaltan şeyler, en çok arttıran şeyler bunlar. Bunun yanında malt içerikli bazı takviye gıdaların sütü arttırdığı düşünülüyor. Onun dışında iyi beslenme, bir de günde en aşağı 3 litre, yani bir lohusanın günde en aşağı 3 litre su içmesi lazım. Onu da şöyle biz söylüyoruz: 2 litre kendi için, 1 litre de çocuk için süt içmesi lazım.
0: Evet, bu da önemli bir bilgi. Hüsnü hocam, gebelikte hangi belirtiler acil durum olarak değerlendiriliyor?
1: Bizde gebelikte genel olarak tüm gebeliği eğer kabul edersek, gebelikte kanama bizim için normal değildir. O yüzden mutlaka bir değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı durumlarda takibini yaptığımız hastalarda kanama o gebeliğin rutini gibi oluyor ama aklınıza ilk gelecek şey kanama. Bu çok önemli. Kanama olursa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. İkinci olarak özellikle doğuma yakın zamanlarda su gelişi çok önemli. Su gelişi olursa mutlaka hastaneye başvurmak gerekiyor. Çünkü anormal işler olabilir. Onun dışında sıklığı ve şiddeti artan kasık ağrısı, dinlenmeye rağmen geçmeyen ağrı doğumun belirtisi olabilir. Bunun da bizim tarafımızca değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden mutlaka bu konularda da hastaneye acilen geçmek gerekiyor. Tabii hani bazen hani hastalarda oluyor, biz çalışırken görüyoruz. Acillerinde hani dörtlüleri yakarak koştur koştur geliyorlar ama kendilerini güvende tutacak şekilde çok oyalanmadan o şekilde gelmelerini istiyoruz. Zaten hani gerekli bakımını ve yapılması gerekenleri en hızlı şekilde halledebiliyoruz. Ama genel olarak aslında akılda tutması da çok zor olmayan şeyler bunlar. Kanama, su gelişi ve bebeğin hareketlerinde azalma. Bunlar bizim için önemlidir. Bu durumlarda hastalarımızın, gebelerimizin mutlaka hastaneye başvurmasını istiyoruz.
0: Evet. Peki Mertcan Hocam, bu yeni doğan bebeklerde hangi durumlar, vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekir?
2: Yeni doğan bebeklerde zaten bir numaralı en bizi alert edecek şey bebeğin emmemesi. Zaten ilk polikliniğe girildiğinde ilk sorulan soru bu. Yani emmesi nasıl diye soruyoruz. Zaten bebek halsizliği, işte uykuya aşırı meyilli olması, bunlar bize enfeksiyon göstergesi olabilir, başka bir hastalığın göstergesi olabilir. O yüzden bir numaralı şey bebeğin emmemesi. Bunun tabii başka sebepleri de olabiliyor ama biz daha çok bunu sorguluyoruz. Daha çok aslında hastalar bize başvurusu bebek ağlıyor diye, çok ağlıyor diye geliyorlar. Halbuki biz aslında ondan o kadar da korkmuyoruz. Yani evet, gazından dolayı olabilir, işte huzursuzluk olabilir, ten teması istiyor olabilir. Bebeğin bir sürü ağlama sebebi var. Aslında bizi o kadar da korkutmuyor. Onun dışında toksik kusma dediğimiz, arka arkaya çok şiddetli kusma, fışkır tarzı kusma bizim için önemli. Ama taşma tarzı kusmalar hiç bir önemi yok. Her bebekte olabilir. Onun dışında göbekte kötü kokulu akıntı, göbek kordonunun olduğu yerde, o da önemli. Ama hafif bir akıntı her zaman olabilir. O da sorun değil. Özellikle ateş konusu çok karıştırılıyor. Bizim için ateş demek 38 derece geçen vücut ısısı demek. Bu da genelde kapalı yerden ölçülen derece değil, açık yerden ölçülen derece. Yani bebeğin kızılötesiyle ölçülecekse bebeğin alnından ölçülmesi lazım. Ya da koltuk altında 38,5 derece geçen ateşe biz ateş diyoruz. Onun dışında hani genelde başvurular çok endişe edilmemesi gereken konular oluyor.
0: Peki hocam, bir de yeni doğanlarda şey vardır, hani böyle çocuğun uyudu uyanmıyor endişesi çok olur. Bu durumlarda çok uyuyan bebeklere nasıl müdahale edilmesi lazım ya da neden bebek çok uyur?
2: Şöyle, normalde eğer altta yatan başka bir sebep yoksa, bir enfeksiyon vesaire bir şey yoksa, bir bebek zaten yaklaşık 3,5-4 saate kadar uyuyabilir. Bizim için aslında sorun değil. Günde biz yaklaşık 8-10 kez emzirme istiyoruz. Ama tabii ilk günler aileler biraz tedirgin olduğu için saat başı uyandırma, işte 2 saatte bir uyandırmaya çalışıyor. Aslında çocuk uykusu var. Bu sefer emmiyor diye bize geliyor. Halbuki aslında o çocuk uyumaya çalışıyor o sırada. Yani bizim için güvenli aralık 4 saat. Yani 4 saat bir bebek kendi şekerini yüksek seviyede tutabilir. Ama 4. saatten sonra şekeri düşmeye başlayacaktır. Onu regüle edemeyecektir. O yüzden biz hani güvenli aralık olarak emzirmenin bitişiyle diğer emzirmenin başlaması arası ilk bir ayda 4 saat istiyoruz. 1. aydan sonra zaten çocuğa bırakıyoruz. Artık hani bebek o kan şeker regülasyonu kendi yapmaya başlıyor. Vücudu buna hazır olmaya başlıyor. O yüzden ilk bir ay özellikle 4 saati geçmesini istiyoruz. Ama 4 saati geçen uyumalarda tabii hastane başvurusu önemli. Yani bu sarılık olabilir, sepsis dediğimiz bir enfeksiyon olabilir, evet, başka alt yatan başka bir sebep olabilir. Öyle bir durumda hastane başvurusu önemli.
0: Evet. Peki Hüsnü Hocam, şimdi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak gebelik döneminde annelerimize hangi ek gıdaları veya takviyeleri vermeye uygun buluyorsunuz?
1: Gebeler için özellikle gebeliğin ilk 3 ayında, hatta mümkünse gebelik planlayan hastalarda folik asit desteği bizim için çok önemli ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Biz folik asit desteğini bebeğimizde omurga sırtında açıklık olmasın diye veriyoruz. Bu çok basit bir tedavi. Hani çok ağır bir vücutta yük oluşturan bir destek tedavisi de değil. O yüzden folik asit bizim vazgeçilmezimiz. Bazı durumlarda, bazı hastalarda, epilepsi geçmişi ile olanlarda folik asit düzeyini yükseltmemiz gerekebiliyor. Bunu zaten kadın doğum hekimlerimiz hallediyor. Özellikle ikinci kısımda da, gebeliğin ikinci trimesterinden itibaren de demir ve D vitamini desteğine başlıyoruz. Demir özellikle tüm gebelik boyunca kan yapımı için gerekli ve doğum sonrasında da, doğumda biz kanama bekliyoruz, sezeryan veya normal doğum. Demir depolarının dolmasını istiyoruz. O yüzden doğum sonrasına kadar bile demir ihtiyacımız oluyor. O yüzden devam etmeliyiz. Yine D vitamini, bebeğin iskelet sistemi gelişirken annenin bütün depolarını bitiriyor. O yüzden D vitamini konusunda da herhangi bir endişeye mal yok. Onda da kesinlikle D vitamini kullanmasını istiyoruz. Onun dışında balık yağı gibi destekleyici tedaviler olabilir veya kas eklem ağrıları için magnezyum desteği yapılabilir. Ancak bunlar hasta bazında değerlendirilmesi gereken şeyler. Bizim açımızdan, yani

0: IFM Reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

Ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını, sigarayı sardı. Daldı, neden sonra garsonu gördü. Çay dedi, yutkundu, eğdi başı. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı, uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evinden vurdular kardeş. Sordum memleketin neresi kardeş?

yürüdü, kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini,

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Efeler'de kültür ve sanat etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salonlarımıza sığmayan o büyük coşkuyu bu kez Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği konserimiz 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanında halkımızla buluşacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Efeler'de başlattığımız kültür ve sanat yürüyüşümüzü yeni etkinliklerle sürdürüyoruz. Salonlara sığmayan o büyük konser coşkusunu şimdi de Pınarbaşı Meseri alanına taşıyoruz. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği konserimiz 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Pınarbaşı Meseri alanımızda sahne alacak. Ücretsiz müzik şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi.

Beni yerden yere vurmanın adı sevdaymış. Aşk dediğin bir kitapsız yüzünden kafanı duvarlara parçalarcasına vurmaymış. Yine aynı fasıl. Bir oda dolusu hüzün, bir o kadar da acı. Mutluluk dediğin ne ki? Belli belirsiz bir sanat.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: efkara, yokluğuna kızıp bir tek sigara.
1: IFM reklam.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
3: Chery. Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.